0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu, imalat sektöründeki sanayilerin işletme sermayesini güçlendirecek 250 milyar liralık yeni kredi paketini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, ailesinin Yunanistan'da kaybolduğunu bildirdiği Taner Balat'ın akıbetini yakından takip ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvuru yaptı. Mecliste görüşmeye başlanılan 12. yargı paketi ile suça sürüklenen çocuk ifadesinin yerine adli süreçteki çocuk ifadesi getiriliyor. İstanbul'da bebek acil hastalarının anlaşmalı özel hastanelere sevk edilerek ölümlerine neden olduğu ve haksız kazanç sağladığı öne sürülen onu tutuklu 62 sanığın yargılandığı davada ara karar verildi. Davada tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında Türkiye genelinde çeşitli anma etkinlikleri düzenleyecek. Tüm camilerde 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece sela okunacak. Ekonomi Birliği ve Kalkınma Örgütü'nün istihdam görünümü 2026 başlıklı raporu, Türkiye'nin son 5 yılda ve yıllık bazda reel ücret artışının Ekonomi Birliği ve Kalkınma Örgütü'nün en güçlü performans gösteren ülkeleri arasında yer aldığını ortaya koydu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazası soruşturmasıyla ilgili 13 Haziran'da 29 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldığını açıkladı. Destici, soruşturmanın Ankara'da kapsamlı şekilde sürdüğünü belirtti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Milli Eğitim Akademisi Okul Dışı Öğrenme Uygulamaları Programı'nda teknolojiyi kullanan değil, üreten nesiller yetiştiriyoruz. Çünkü güçlü Türkiye'nin temeli eğitim, bilim ve inovasyondur, dedi. TÜİ'ye göre Kayseri 2025 yılında 34.606 göçmen alırken 33.645 kişi göç verdi. Göç edenlerden 3.866 kişi iş değişikliği nedeniyle, 2.979 kişi iş bulmak amacıyla, 7.472 kişi ise eğitim sebebiyle Kayseri'den göç etti. Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Hasan Samur Uşak'ta, eşi Zehra Samur ve 8 aylık bebekleri Aybars Karan Samur Kayseri'de defnedildi. Kartal katlı kavşağı inşaatında vincin yan yatması sonucu 2 işçi yaralandı. Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen sağlık hayat merkezlerinde birçok konuda ücretsiz hizmet sunuluyor. Kayseri Analik voleybol kız ve erkek ilk armaları bütün maçlarını set vermeden kazanarak gruplarını lider olarak tamamladılar ve ikinci etap müsabakalarına yükseldiler. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcıları koordinesinde Kayseri dahil 45 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonu neticesinde 190 şüpheli yakalandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.

sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu, imalat sektöründeki sanayilerin işletme sermayesini güçlendirecek 250 milyar liralık yeni kredi paketini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, ailesinin Yunanistan'da kaybolduğunu bildirdiği Taner Balat'ın akıbetini yakından takip ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvuru yaptı. Mecliste görüşmeye başlanılan 12. yargı paketi ile suça sürüklenen çocuk ifadesinin yerine adli süreçteki çocuk ifadesi getiriliyor. İstanbul'da bebek acil hastalarının anlaşmalı özel hastanelere sevk edilerek ölümlerine neden olduğu ve haksız kazanç sağladığı öne sürülen onu tutuklu 62 sanığın yargılandığı davada ara karar verildi. Davada tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında Türkiye genelinde çeşitli anma etkinlikleri düzenleyecek. Tüm camilerde 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece sela okunacak. Ekonomi Birliği ve Kalkınma Örgütü'nün istihdam görünümü 2026 başlıklı raporu, Türkiye'nin son 5 yılda ve yıllık bazda reel ücret artışının Ekonomi Birliği ve Kalkınma Örgütü'nün en güçlü performans gösteren ülkeleri arasında yer aldığını ortaya koydu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazası soruşturmasıyla ilgili 13 Haziran'da 29 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldığını açıkladı. Destici, soruşturmanın Ankara'da kapsamlı şekilde sürdüğünü belirtti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Milli Eğitim Akademisi Okul Dışı Öğrenme Uygulamaları Programı'nda teknolojiyi kullanan değil, üreten nesiller yetiştiriyoruz. Çünkü güçlü Türkiye'nin temeli eğitim, bilim ve inovasyondur, dedi. TÜİ'ye göre Kayseri 2025 yılında 34.606 göçmen alırken 33.645 kişi göç verdi. Göç edenlerden 3.866 kişi iş değişikliği nedeniyle, 2.979 kişi iş bulmak amacıyla, 7.472 kişi ise eğitim sebebiyle Kayseri'den göç etti. Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Hasan Samur Uşak'ta, eşi Zehra Samur ve 8 aylık bebekleri Aybars Karan Samur Kayseri'de defnedildi. Kartal katlı kavşağı inşaatında vincin yan yatması sonucu 2 işçi yaralandı. Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen sağlık hayat merkezlerinde birçok konuda ücretsiz hizmet sunuluyor. Kayseri Analik voleybol kız ve erkek ilk armaları bütün maçlarını set vermeden kazanarak gruplarını lider olarak tamamladılar ve ikinci etap müsabakalarına yükseldiler. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcıları koordinesinde Kayseri dahil 45 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonu neticesinde 190 şüpheli yakalandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
3: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
4: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8.

Açılan tek gülüsün sen bu bağın.

Açılan tek gülüsün sen bu bağın.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu, imalat sektöründeki sanayilerin işletme sermayesini güçlendirecek 250 milyar liralık yeni kredi paketini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, ailesinin Yunanistan'da kaybolduğunu bildirdiği Taner Balat'ın akıbetini yakından takip ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvuru yaptı. Mecliste görüşmeye başlanılan 12. yargı paketi ile suça sürüklenen çocuk ifadesinin yerine adli süreçteki çocuk ifadesi getiriliyor. İstanbul'da bebek acil hastalarının anlaşmalı özel hastanelere sevk edilerek ölümlerine neden olduğu ve haksız kazanç sağladığı öne sürülen 10 tutuklu 62 sanığın yargılandığı davada ara karar verildi. Davada tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında Türkiye genelinde çeşitli anma etkinlikleri düzenleyecek. Tüm camilerde 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece sela okunacak. Ekonomi Birliği ve Kalkınma Örgütü'nün istihdam görünümü 2026 başlıklı raporu, Türkiye'nin son 5 yılda ve yıllık bazda reel ücret artışının Ekonomi Birliği ve Kalkınma Örgütü'nün en güçlü performans gösteren ülkeleri arasında yer aldığını ortaya koydu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazası soruşturmasıyla ilgili 13 Haziran'da 29 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldığını açıkladı. Destici, soruşturmanın Ankara'da kapsamlı şekilde sürdüğünü belirtti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Milli Eğitim Akademisi Okul Dışı Öğrenme Uygulamaları Programı'nda teknolojiyi kullanan değil, üreten nesiller yetiştiriyoruz. Çünkü güçlü Türkiye'nin temeli eğitim, bilim ve inovasyondur, dedi. TÜİ'ye göre Kayseri 2025 yılında 34.606 göçmen alırken 33.645 kişi göç verdi. Göç edenlerden 3.866 kişi iş değişikliği nedeniyle, 2.979 kişi iş bulmak amacıyla, 7.472 kişi ise eğitim sebebiyle Kayseri'den göç etti. Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Hasan Samur Uşak da, eşi Zehra Samur ve 8 aylık bebekleri Aybars Karan Samur Kayseri'de defnedildi. Kartal katlı kavşağı inşaatında vincin yan yatması sonucu 2 işçi yaralandı. Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen sağlık hayat merkezlerinde birçok konuda ücretsiz hizmet sunuluyor. Kayseri Analik voleybol kız ve erkek ilk armaları bütün maçlarını set vermeden kazanarak gruplarını lider olarak tamamladılar ve ikinci etap müsabakalarına yükseldiler. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcıları Koordinesi'nde Kayseri dahil 45 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonu neticesinde 190 şüpheli yakalandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Dünün Özeti sona erdi.

0: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
2: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu, imalat sektöründeki sanayilerin işletme sermayesini güçlendirecek 250 milyar liralık yeni kredi paketini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, ailesinin Yunanistan'da kaybolduğunu bildirdiği Taner Balat'ın akıbetini yakından takip ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvuru yaptı. Mecliste görüşmeye başlanılan 12. yargı paketi ile suça sürüklenen çocuk ifadesinin yerine adli süreçteki çocuk ifadesi getiriliyor. İstanbul'da bebek acil hastalarının anlaşmalı özel hastanelere sevk edilerek ölümlerine neden olduğu ve haksız kazanç sağladığı öne sürülen onu tutuklu 62 sanığın yargılandığı davada ara karar verildi. Davada tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında Türkiye genelinde çeşitli anma etkinlikleri düzenleyecek. Tüm camilerde 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece sela okunacak. Ekonomi Birliği ve Kalkınma Örgütü'nün istihdam görünümü 2026 başlıklı raporu, Türkiye'nin son 5 yılda ve yıllık bazda reel ücret artışının Ekonomi Birliği ve Kalkınma Örgütü'nün en güçlü performans gösteren ülkeleri arasında yer aldığını ortaya koydu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazası soruşturmasıyla ilgili 13 Haziran'da 29 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldığını açıkladı. Destici, soruşturmanın Ankara'da kapsamlı şekilde sürdüğünü belirtti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Milli Eğitim Akademisi Okul Dışı Öğrenme Uygulamaları Programı'nda teknolojiyi kullanan değil, üreten nesiller yetiştiriyoruz. Çünkü güçlü Türkiye'nin temeli eğitim, bilim ve inovasyondur, dedi. TÜİ'ye göre Kayseri 2025 yılında 34.606 göçmen alırken 33.645 kişi göç verdi. Göç edenlerden 3.866 kişi iş değişikliği nedeniyle, 2.979 kişi iş bulmak amacıyla, 7.472 kişi ise eğitim sebebiyle Kayseri'den göç etti. Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Hasan Samur Uşak'ta, eşi Zehra Samur ve 8 aylık bebekleri Aybars Karan Samur Kayseri'de defnedildi. Kartal Katlı Kavşağı inşaatında vincin yan yatması sonucu 2 işçi yaralandı. Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen sağlık hayat merkezlerinde birçok konuda ücretsiz hizmet sunuluyor. Kayseri Analik voleybol kız ve erkek ilk armaları bütün maçlarını set vermeden kazanarak gruplarını lider olarak tamamladılar ve ikinci etap müsabakalarına yükseldiler. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcıları koordinesinde Kayseri dahil 45 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonu neticesinde 190 şüpheli yakalandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
1: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu, imalat sektöründeki sanayilerin işletme sermayesini güçlendirecek 250 milyar liralık yeni kredi paketini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, ailesinin Yunanistan'da kaybolduğunu bildirdiği Taner Balat'ın akıbetini yakından takip ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvuru yaptı. Mecliste görüşmeye başlanılan 12. yargı paketi ile suça sürüklenen çocuk ifadesinin yerine adli süreçteki çocuk ifadesi getiriliyor. İstanbul'da bebek acil hastalarının anlaşmalı özel hastanelere sevk edilerek ölümlerine neden olduğu ve haksız kazanç sağladığı öne sürülen onu tutuklu 62 sanığın yargılandığı davada ara karar verildi. Davada tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında Türkiye genelinde çeşitli anma etkinlikleri düzenleyecek. Tüm camilerde 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece sela okunacak. Ekonomi Birliği ve Kalkınma Örgütü'nün istihdam görünümü, 2026 başlıklı raporu, Türkiye'nin son 5 yılda ve yıllık bazda reel ücret artışının Ekonomi Birliği ve Kalkınma Örgütü'nün en güçlü performans gösteren ülkeleri arasında yer aldığını ortaya koydu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazası soruşturmasıyla ilgili 13 Haziran'da 29 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldığını açıkladı. Destici, soruşturmanın Ankara'da kapsamlı şekilde sürdüğünü belirtti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Milli Eğitim Akademisi Okul Dışı Öğrenme Uygulamaları Programı'nda teknolojiyi kullanan değil, üreten nesiller yetiştiriyoruz. Çünkü güçlü Türkiye'nin temeli eğitim, bilim ve inovasyondur, dedi. TÜİ'ye göre Kayseri 2025 yılında 34.606 göçmen alırken 33.645 kişi göç verdi. Göç edenlerden 3.866 kişi iş değişikliği nedeniyle, 2.979 kişi iş bulmak amacıyla, 7.472 kişi ise eğitim sebebiyle Kayseri'den göç etti. Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Hasan Samur Uşak'ta, eşi Zehra Samur ve 8 aylık bebekleri Aybars Karan Samur Kayseri'de defnedildi. Kartal Katlı Kavşağı inşaatında vincin yan yatması sonucu 2 işçi yaralandı. Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen sağlık hayat merkezlerinde birçok konuda ücretsiz hizmet sunuluyor. Kayseri Analik voleybol kız ve erkek ilk armaları bütün maçlarını set vermeden kazanarak gruplarını lider olarak tamamladılar ve ikinci etap müsabakalarına yükseldiler. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcıları koordinesinde Kayseri dahil 45 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonu neticesinde 190 şüpheli yakalandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
3: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu, imalat sektöründeki sanayilerin işletme sermayesini güçlendirecek 250 milyar liralık yeni kredi paketini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, ailesinin Yunanistan'da kaybolduğunu bildirdiği Taner Balat'ın akıbetini yakından takip ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvuru yaptı. Mecliste görüşmeye başlanılan 12. yargı paketi ile suça sürüklenen çocuk ifadesinin yerine adli süreçteki çocuk ifadesi getiriliyor. İstanbul'da bebek acil hastalarının anlaşmalı özel hastanelere sevk edilerek ölümlerine neden olduğu ve haksız kazanç sağladığı öne sürülen onu tutuklu 62 sanığın yargılandığı davada ara karar verildi. Davada tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında Türkiye genelinde çeşitli anma etkinlikleri düzenleyecek. Tüm camilerde 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece sela okunacak. Ekonomi Birliği ve Kalkınma Örgütü'nün istihdam görünümü 2026 başlıklı raporu, Türkiye'nin son 5 yılda ve yıllık bazda reel ücret artışının Ekonomi Birliği ve Kalkınma Örgütü'nün en güçlü performans gösteren ülkeleri arasında yer aldığını ortaya koydu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazası soruşturmasıyla ilgili 13 Haziran'da 29 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldığını açıkladı. Destici, soruşturmanın Ankara'da kapsamlı şekilde sürdüğünü belirtti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Milli Eğitim Akademisi Okul Dışı Öğrenme Uygulamaları Programı'nda teknolojiyi kullanan değil, üreten nesiller yetiştiriyoruz. Çünkü güçlü Türkiye'nin temeli eğitim, bilim ve inovasyondur, dedi. TÜİ'ye göre Kayseri 2025 yılında 34.606 göçmen alırken 33.645 kişi göç verdi. Göç edenlerden 3.866 kişi iş değişikliği nedeniyle, 2.979 kişi iş bulmak amacıyla, 7.472 kişi ise eğitim sebebiyle Kayseri'den göç etti. Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Hasan Samur Uşak da, eşi Zehra Samur ve 8 aylık bebekleri Aybars Karan Samur Kayseri'de defnedildi. Kartal katlı kavşağı inşaatında vincin yan yatması sonucu 2 işçi yaralandı. Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen sağlık hayat merkezlerinde birçok konuda ücretsiz hizmet sunuluyor. Kayseri Analik voleybol kız ve erkek ilk armaları bütün maçlarını set vermeden kazanarak gruplarını lider olarak tamamladılar ve ikinci etap müsabakalarına yükseldiler. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcıları koordinesinde Kayseri dahil 45 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonu neticesinde 190 şüpheli yakalandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu, imalat sektöründeki sanayilerin işletme sermayesini güçlendirecek 250 milyar liralık yeni kredi paketini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, ailesinin Yunanistan'da kaybolduğunu bildirdiği Taner Balat'ın akıbetini yakından takip ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvuru yaptı. Mecliste görüşmeye başlanılan 12. yargı paketi ile suça sürüklenen çocuk ifadesinin yerine adli süreçteki çocuk ifadesi getiriliyor. İstanbul'da bebek acil hastalarının anlaşmalı özel hastanelere sevk edilerek ölümlerine neden olduğu ve haksız kazanç sağladığı öne sürülen onu tutuklu 62 sanığın yargılandığı davada ara karar verildi. Davada tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında Türkiye genelinde çeşitli anma etkinlikleri düzenleyecek. Tüm camilerde 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece sela okunacak. Ekonomi Birliği ve Kalkınma Örgütü'nün istihdam görünümü 2026 başlıklı raporu, Türkiye'nin son 5 yılda ve yıllık bazda reel ücret artışının Ekonomi Birliği ve Kalkınma Örgütü'nün en güçlü performans gösteren ülkeleri arasında yer aldığını ortaya koydu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazası soruşturmasıyla ilgili 13 Haziran'da 29 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldığını açıkladı. Destici, soruşturmanın Ankara'da kapsamlı şekilde sürdüğünü belirtti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Milli Eğitim Akademisi Okul Dışı Öğrenme Uygulamaları Programı'nda teknolojiyi kullanan değil, üreten nesiller yetiştiriyoruz. Çünkü güçlü Türkiye'nin temeli eğitim, bilim ve inovasyondur, dedi. TÜİ'ye göre Kayseri 2025 yılında 34.606 göçmen alırken 33.645 kişi göç verdi. Göç edenlerden 3.866 kişi iş değişikliği nedeniyle, 2.979 kişi iş bulmak amacıyla, 7.472 kişi ise eğitim sebebiyle Kayseri'den göç etti. Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Hasan Samur Uşak da, eşi Zehra Samur ve 8 aylık bebekleri Aybars Karan Samur Kayseri'de defnedildi. Kartal katlı kavşağı inşaatında vincin yan yatması sonucu 2 işçi yaralandı. Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen sağlık hayat merkezlerinde birçok konuda ücretsiz hizmet sunuluyor. Kayseri Analik voleybol kız ve erkek ilk armaları bütün maçlarını set vermeden kazanarak gruplarını lider olarak tamamladılar ve ikinci etap müsabakalarına yükseldiler. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcıları koordinesinde Kayseri dahil 45 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonu neticesinde 190 şüpheli yakalandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu, imalat sektöründeki sanayilerin işletme sermayesini güçlendirecek 250 milyar liralık yeni kredi paketini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, ailesinin Yunanistan'da kaybolduğunu bildirdiği Taner Balat'ın akıbetini yakından takip ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvuru yaptı. Mecliste görüşmeye başlanılan 12. yargı paketi ile suça sürüklenen çocuk ifadesinin yerine adli süreçteki çocuk ifadesi getiriliyor. İstanbul'da bebek acil hastalarının anlaşmalı özel hastanelere sevk edilerek ölümlerine neden olduğu ve haksız kazanç sağladığı öne sürülen onu tutuklu 62 sanığın yargılandığı davada ara karar verildi. Davada tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında Türkiye genelinde çeşitli anma etkinlikleri düzenleyecek. Tüm camilerde 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece sela okunacak. Ekonomi Birliği ve Kalkınma Örgütü'nün istihdam görünümü 2026 başlıklı raporu, Türkiye'nin son 5 yılda ve yıllık bazda reel ücret artışının Ekonomi Birliği ve Kalkınma Örgütü'nün en güçlü performans gösteren ülkeleri arasında yer aldığını ortaya koydu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazası soruşturmasıyla ilgili 13 Haziran'da 29 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldığını açıkladı. Destici, soruşturmanın Ankara'da kapsamlı şekilde sürdüğünü belirtti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Milli Eğitim Akademisi Okul Dışı Öğrenme Uygulamaları Programı'nda teknolojiyi kullanan değil, üreten nesiller yetiştiriyoruz. Çünkü güçlü Türkiye'nin temeli eğitim, bilim ve inovasyondur, dedi. TÜİ'ye göre Kayseri 2025 yılında 34.606 göçmen alırken 33.645 kişi göç verdi. Göç edenlerden 3.866 kişi iş değişikliği nedeniyle, 2.979 kişi iş bulmak amacıyla, 7.472 kişi ise eğitim sebebiyle Kayseri'den göç etti. Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Hasan Samur Uşak da, eşi Zehra Samur ve 8 aylık bebekleri Aybars Karan Samur Kayseri'de defnedildi. Kartal katlı kavşağı inşaatında vincin yan yatması sonucu 2 işçi yaralandı. Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen sağlık hayat merkezlerinde birçok konuda ücretsiz hizmet sunuluyor. Kayseri Analik voleybol kız ve erkek ilk armaları bütün maçlarını set vermeden kazanarak gruplarını lider olarak tamamladılar ve ikinci etap müsabakalarına yükseldiler. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcıları koordinesinde Kayseri dahil 45 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonu neticesinde 190 şüpheli yakalandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
4: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Bugünün Pazar Yerleri. Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak Üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi Üzeri, Talas.
6: Ben 19.30.
7: Ya ben de buradayım ya.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu, imalat sektöründeki sanayilerin işletme sermayesini güçlendirecek 250 milyar liralık yeni kredi paketini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, ailesinin Yunanistan'da kaybolduğunu bildirdiği Taner Balat'ın akıbetini yakından takip ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvuru yaptı. Mecliste görüşmeye başlanılan 12. yargı paketi ile suça sürüklenen çocuk ifadesinin yerine adli süreçteki çocuk ifadesi getiriliyor. İstanbul'da bebek acil hastalarının anlaşmalı özel hastanelere sevk edilerek ölümlerine neden olduğu ve haksız kazanç sağladığı öne sürülen onu tutuklu 62 sanığın yargılandığı davada ara karar verildi. Davada tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında Türkiye genelinde çeşitli anma etkinlikleri düzenleyecek. Tüm camilerde 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece sela okunacak. Ekonomi Birliği ve Kalkınma Örgütü'nün istihdam görünümü 2026 başlıklı raporu, Türkiye'nin son 5 yılda ve yıllık bazda reel ücret artışının Ekonomi Birliği ve Kalkınma Örgütü'nün en güçlü performans gösteren ülkeleri arasında yer aldığını ortaya koydu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazası soruşturmasıyla ilgili 13 Haziran'da 29 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldığını açıkladı. Destici, soruşturmanın Ankara'da kapsamlı şekilde sürdüğünü belirtti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Milli Eğitim Akademisi Okul Dışı Öğrenme Uygulamaları Programı'nda teknolojiyi kullanan değil, üreten nesiller yetiştiriyoruz. Çünkü güçlü Türkiye'nin temeli eğitim, bilim ve inovasyondur, dedi. TÜİ'ye göre Kayseri 2025 yılında 34.606 göçmen alırken 33.645 kişi göç verdi. Göç edenlerden 3.866 kişi iş değişikliği nedeniyle, 2.979 kişi iş bulmak amacıyla, 7.472 kişi ise eğitim sebebiyle Kayseri'den göç etti. Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Hasan Samur Uşak da, eşi Zehra Samur ve 8 aylık bebekleri Aybars Karan Samur Kayseri'de defnedildi. Kartal katlı kavşağı inşaatında vincin yan yatması sonucu 2 işçi yaralandı. Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen sağlık hayat merkezlerinde birçok konuda ücretsiz hizmet sunuluyor. Kayseri Analik voleybol kız ve erkek ilk armaları bütün maçlarını set vermeden kazanarak gruplarını lider olarak tamamladılar ve ikinci etap müsabakalarına yükseldiler. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcıları koordinesinde Kayseri dahil 45 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonu neticesinde 190 şüpheli yakalandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
3: Baba, bana bir yer ver. Arabada benim de koltuğum olsun. Aracınızda çocuk koltuğu bulundurmak, çocuklarınızın hayatına verdiğiniz değeri gösterir. Hayata yer ver. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu, imalat sektöründeki sanayilerin işletme sermayesini güçlendirecek 250 milyar liralık yeni kredi paketini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, ailesinin Yunanistan'da kaybolduğunu bildirdiği Taner Balat'ın akıbetini yakından takip ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvuru yaptı. Mecliste görüşmeye başlanılan 12. yargı paketi ile suça sürüklenen çocuk ifadesinin yerine adli süreçteki çocuk ifadesi getiriliyor. İstanbul'da bebek acil hastalarının anlaşmalı özel hastanelere sevk edilerek ölümlerine neden olduğu ve haksız kazanç sağladığı öne sürülen onu tutuklu 62 sanığın yargılandığı davada ara karar verildi. Davada tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında Türkiye genelinde çeşitli anma etkinlikleri düzenleyecek. Tüm camilerde 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece sela okunacak. Ekonomi Birliği ve Kalkınma Örgütü'nün istihdam görünümü 2026 başlıklı raporu, Türkiye'nin son 5 yılda ve yıllık bazda reel ücret artışının Ekonomi Birliği ve Kalkınma Örgütü'nün en güçlü performans gösteren ülkeleri arasında yer aldığını ortaya koydu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazası soruşturmasıyla ilgili 13 Haziran'da 29 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldığını açıkladı. Destici, soruşturmanın Ankara'da kapsamlı şekilde sürdüğünü belirtti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Milli Eğitim Akademisi Okul Dışı Öğrenme Uygulamaları Programı'nda teknolojiyi kullanan değil, üreten nesiller yetiştiriyoruz. Çünkü güçlü Türkiye'nin temeli eğitim, bilim ve inovasyondur, dedi. TÜİ'ye göre Kayseri 2025 yılında 34.606 göçmen alırken 33.645 kişi göç verdi. Göç edenlerden 3.866 kişi iş değişikliği nedeniyle, 2.979 kişi iş bulmak amacıyla, 7.472 kişi ise eğitim sebebiyle Kayseri'den göç etti. Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Hasan Samur Uşak da, eşi Zehra Samur ve 8 aylık bebekleri Aybars Karan Samur Kayseri'de defnedildi. Kartal katlı kavşağı inşaatında vincin yan yatması sonucu 2 işçi yaralandı. Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen sağlık hayat merkezlerinde birçok konuda ücretsiz hizmet sunuluyor. Kayseri Analik voleybol kız ve erkek ilk armaları bütün maçlarını set vermeden kazanarak gruplarını lider olarak tamamladılar ve ikinci etap müsabakalarına yükseldiler. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcıları koordinesinde Kayseri dahil 45 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonu neticesinde 190 şüpheli yakalandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: kentlerinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen vizyon kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Yeni nesil. Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergün Mobilya Fabrika Satış mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4.000 TL değerindeki Ar Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergün Mobilya Fabrika Satış mağazası, Kumsmol AVM.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh be, Profilo varmış.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu, mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
7: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
1: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil. Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergün Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergün Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1.500 TL, 100.000 TL alışverişi 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergün Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.

0: Kum Smola AVM'de sizleri bekliyor. Kum Smola gelmek için bahaneniz çok.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi üzeri, Talas.
4: Ben mi? 19.30.
5: Ya ben de buradayım ya.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Günün önemli olaylarıyla her gün karşınızdayım. Haber alma özgürlüğünüz kısıtlanmadığı müddetçe sesimi duymaya devam edeceksiniz. Ancak şu anda yaptığım anonstan hiçbir şey anlamadığınızı biliyorum. Hayatı duymak istiyorsan elini kornadan çek. Trafik hayattır.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Günün sıcaklıklarına birlikte bakalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık 15 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı 27, Akkışla Sarız, Özvatan 28, Bünyan, Felahiye, İncesu, Tomarza 29, Develi, Sarıoğlan, Yahyalı 30, Yeşilhisar 32 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 26, Nevşehir, Sivas 28, Kırşehir 29, Niğde 30 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 29, Ankara 30, İzmir 35 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil. Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4000 TL değerindeki Ar Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kums Mall AVM.

0: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişe 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz. Ergül
1: her nesil. Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır.

0: yükselen değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
6: Bugünün pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak Üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi Üzeri, Talas.
7: Ben mi? 19.30.
8: Ya ben de buradayım ya.
5: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'yle mücadele noktasındaysa asla geri adım atmayacak, Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan bu ihanet şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz Türk milletinin tarihi boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biridir mesajını paylaştı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in eski şoförü İlker Çetin emniyette verdiği ifadesinde kendisinin ve diğer çalışanların hesaplarının Levent tarafından para transferlerinde kullanıldığı öne sürdü. Öte yandan şarkıcı Haluk Levent sabah saatlerinde sağlık kontrolüne getirildi. Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifiyle en düşük emekli aylığı Temmuz ödeme döneminden itibaren 23.552 liraya yükseltilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle belirlenen istisnalar dışında ilişiği kesilen veya kayıt hakkını kullanmayan öğrenciler başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversiteye dönebilecek. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Beşiktaş yeni sezon çalışmaları kapsamında oynadığı 6. ve son hazırlık maçında Slovakya temsilcisini 3-2 mağlup etti. Filenin efeleri 2026 FIVB Milletler Ligi'nin 3. hafta mücadelesine Sırbistan'da başlıyor. Ay Yıldızlılar ilk maçında yarın ev sahibi Sırbistan ile karşılaşacak. Karşılaşma saat 21.00'da başlayacak. Nesine 3. ligde 2026-2027 sezonu fikstür çekimi yapıldı. 3 gruptan oluşan Nesine 3. Lig'de sezon 6 Eylül'de başlayacak ve ilk yarı 20 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarısı 16 Ocak 2027'de başlayacak. Normal sezon 24 Nisan 2027'de tamamlanacak. Türkiye Voleybol Federasyonu milli oyuncu Bedirhan Bülbül de omuz sıkışması semptomu tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu. Kayseri Spor ile sözleşmesini feshederek Almanya 3. Lig ekiplerinden Alemannia Aachen'e transfer olan Jung'un 20 bin euro alacağından dolayı sarı kırmızılı takıma transfer yasağı geldi. Türkiye'yi 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında temsil edecek handbol kulüplerinin rakipleri belli oldu. Erkeklerde Beşiktaş ve Nilüfer Belediyespor ile kadınlarda Armada Parasis Yalıkavak organizasyonlara ilerleyen turlardan katılacak. Birinci tur karşılaşmalarının ilk maçları 12-13 Eylül, rövanş mücadeleleri ise 19-20 Eylül tarihlerinde oynanacak. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
4: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, ABD'nin saldırıları ve deniz ablukasını yeniden uygulamaya koyma girişimi nedeniyle İslamabad mutabakatının ortadan kalktığını söyledi. İran ordusu ise ABD askerlerine ev sahipliği yapan Ürdün'deki bir üsse saldırı düzenlediklerini duyurdu. İspanya, Fransa'yı 2-0 mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası finaline adını yazdıran ilk takım oldu. İspanya, turnuvada ikinci kez finale çıktı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a karşı yeni bir saldırı başlattıklarını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran kıyılarına yönelik saldırılarına misilleme olarak Bahreyn ve Kuveyt'te bulunan ABD hedeflerine saldırı düzenlediklerini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, 11 Eylül saldırılarının ardından ülkesinin Irak'ı işgal etmesiyle ilgili olarak açıkçası yanlış ülkeye saldırdılar ve büyük hasara yol açtılar dedi. İran saldırısı nedeniyle sirenlerin çaldığı Bahreyn'de halka güvenli yerlere gitme çağrısı yapıldı. Katil İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine gün içinde düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 13'e yükseldi. ABD'nin İran'ın güneyinde yer alan Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'na saldırı düzenlediği duyuruldu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Günün sıcaklıklarına birlikte bakalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık 15 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı 27, Akkışla Sarız, Özvatan 28, Bünyan, Felahiye, İncesu, Tomarza 29, Develi, Sarıoğlan, Yahyalı 30, Yeşilhisar 32 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 26, Nevşehir, Sivas 28, Kırşehir 29, Niğde 30 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 29, Ankara 30, İzmir 35 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve il protokolüyle 15 Temmuz şehitleri Cennet Yiğit ve Kübra Doğanay'ın ailesini ve kabrini ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, Cennet Yiğit ve Kübra Doğanay'ın memleketinden bir kere daha haykırıyoruz. Bu milleti bölemezsiniz. Çünkü bu millette ne Cennet Yiğitler biter ne de Kübra Doğanaylar biter, dedi. Kayseri'de dün jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu durdurulan bir araçta yapılan aramalar neticesinde 5 kilogram kubara esrar ve 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirilmişti. Arabasında uyuşturucu maddeyle yakalanan şüphelinin Cumhuriyet Halk Partisi Talas Belediyesi Meclis Üyesi olduğu öğrenildi. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı, Mustafa Şimşek Bulvarı'nda tek taraflı kazaya karıştı. Kazada yaralanan olmadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününde saat 19.30'dan itibaren raylı sistem araçlarının ücretsiz olarak hizmet vereceğini duyurdu. Kayseri'de olay tarihinde evli olan eşler arasında çıkan silahlı bıçaklı kavga nedeniyle açılan davanın bugünkü duruşmasında konuşan tutuklu sanık, Neşet Ertaş'ın dediği gibi kendim ettim, kendim buldum, dedi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda saldırı amaçlı araçtan inme ihbarına konu olan araç ve sürücü tespit edilirken saldırı amacıyla araçtan inen sürücüye 180 bin lira cezai işlem uygulandı. Kayseri'de haklarında uyuşturucu ticareti gerekçesiyle dava açılan iki sanık hakkında karar çıktı. Kayseri Spor'a bir transfer yasağında Gideon Jung nedeniyle geldiği borcun ödenmesi durumunda yasağın kalkacağı belirtildi. Yerel'den gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4.000 TL değerindeki Ar Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kums Mall AVM.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerimizin

0: köşelerde yerinizi almak, dağ tekinle yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045. İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
5: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir

0: şeklinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
2: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişi 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
3: Ergül her nesil.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Bugünün pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak Üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi Üzeri, Talas.
6: Ben 19.30.
7: Ya ben de buradayım ya.
4: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'yle mücadele noktasındaysa asla geri adım atmayacak, Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan bu ihanet şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz Türk milletinin tarihi boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biridir mesajını paylaştı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarının aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in eski şoförü İlker Çetin emniyette verdiği ifadesinde kendisinin ve diğer çalışanların hesaplarının Levent tarafından para transferlerinde kullanıldığı öne sürdü. Öte yandan şarkıcı Haluk Levent sabah saatlerinde sağlık kontrolüne getirildi. Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifiyle en düşük emekli aylığı Temmuz ödeme döneminden itibaren 23.552 liraya yükseltilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle belirlenen istisnalar dışında ilişiği kesilen veya kayıt hakkını kullanmayan öğrenciler başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversiteye dönebilecek. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Beşiktaş yeni sezon çalışmaları kapsamında oynadığı 6. ve son hazırlık maçında Slovakya temsilcisini 3-2 mağlup etti. Filenin Efeleri 2026 FIVB Milletler Ligi'nin 3. hafta mücadelesine Sırbistan'da başlıyor. Ay Yıldızlılar ilk maçında yarın ev sahibi Sırbistan ile karşılaşacak. Karşılaşma saat 21.00'da başlayacak. Nesine 3. Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi yapıldı. 3 gruptan oluşan Nesine 3. Lig'de sezon 6 Eylül'de başlayacak ve ilk yarı 20 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarısı 16 Ocak 2027'de başlayacak. Normal sezon 24 Nisan 2027'de tamamlanacak. Türkiye Voleybol Federasyonu milli oyuncu Bedirhan Bülbül'de omuz sıkışması semptomu tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu. Kayserispor ile sözleşmesini feshederek Almanya 3. Lig ekiplerinden Alemannia Aachen'e transfer olan Jung'un 20 bin euro alacağından dolayı sarı kırmızılı takıma transfer yasağı geldi. Türkiye'yi 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında temsil edecek handbol kulüplerinin rakipleri belli oldu. Erkeklerde Beşiktaş ve Nilüfer Belediyespor ile kadınlarda Armada Parasis Yalıkavak organizasyonlara ilerleyen turlardan katılacak. Birinci tur karşılaşmalarının ilk maçları 12-13 Eylül, rövanş mücadeleleri ise 19-20 Eylül tarihlerinde oynanacak. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
4: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, ABD'nin saldırıları ve deniz ablukasını yeniden uygulamaya koyma girişimi nedeniyle İslamabad mutabakatının ortadan kalktığını söyledi. İran ordusu ise ABD askerlerine ev sahipliği yapan Ürdün'deki bir üsse saldırı düzenlediklerini duyurdu. İspanya, Fransa'yı 2-0 mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası finaline adını yazdıran ilk takım oldu. İspanya, turnuvada ikinci kez finale çıktı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a karşı yeni bir saldırı başlattıklarını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran kıyılarına yönelik saldırılarına misilleme olarak Bahreyn ve Kuveyt'te bulunan ABD hedeflerine saldırı düzenlediklerini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, 11 Eylül saldırılarının ardından ülkesinin Irak'ı işgal etmesiyle ilgili olarak açıkçası yanlış ülkeye saldırdılar ve büyük hasara yol açtılar dedi. İran saldırısı nedeniyle sirenlerin çaldığı Bahreyn'de halka güvenli yerlere gitme çağrısı yapıldı. Katil İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine gün içinde düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 13'e yükseldi. ABD'nin İran'ın güneyinde yer alan Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'na saldırı düzenlediği duyuruldu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Sakin ol.
1: Radar'ın rotası.
2: Radar'ın rotasından herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftaki rotamız Kayseri'de inanç ve mimari ziyaretin buluştuğu nokta Yaman Dede Camii. Kayseri'nin tarihi dokunuşunu yansıtan hem mimarisi hem de manevi atmosferiyle dikkat çeken yapılardan biri de Yaman Dede Camii. Şehrin merkezinde Tablakaya Mahallesi'nde yer alan bu cami, tarihi güzelliğiyle hem Kayserililerin hem de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Hafta sonunu şehir içinde huzurlu bir şekilde geçirmek, sessiz bir mola vermek isteyenler için Yaman Dede Camii, sakinliği ve zarafetiyle ideal bir durak. Caminin bulunduğu yapı aslında geçmişte Surp Atvatsasin Ermeni Kilisesi olarak inşa edilmişti. 19. yüzyılın sonlarına doğru yapılan bu görkemli taş yapı, Cumhuriyet döneminde restore edilerek camiye dönüştürüldü ve Yaman Dede Camii adını aldı. Adını, aslen Ermeni asıllı bir şair olan Krikor Zohrabyan'dan, yani sonradan Müslüman olup Yaman Dede adını alan kişiden alır. Mevlana'ya ve tasavvufa duyduğu derin sevgiyle tanınan Yaman Dede, Kayseri'de doğmuş, hayatının büyük bölümünü burada geçirmiştir. Onun isminin bu camiye verilmesi hem şehrin kültürel çeşitliliğini hem de inançların birleştirici gücünü simgeler. Kesme taştan inşa edilen cami zarif mimarisiyle dikkat çeker. Özellikle taş duvarlarındaki oyma süslemeler, kemerli pencereler ve yüksek tavanlı iç mekan hem tarihi kimliğini hem de sanatsal değerini yansıtır. Geniş havlusu, yeşil çevresi ve sessiz atmosferiyle cami, ziyaretçilerine hem ibadet hem de huzur dolu bir dinlenme alanı sunar. Caminin hemen çevresinde yer alan dar sokaklar, eski Kayseri mimarisinin izlerini taşır. Günün farklı saatlerinde taş duvarları vuran ışık, caminin yüzeyinde adeta zamanın izlerini gösterir. Bugün Yaman Dede Camii sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda Kayseri'nin çok kültürlü tarihini ve hoşgörü geleneğini yansıtan önemli bir semboldür. Taş duvarlarının ardında hem inanç hem de insan sevgisinin izlerini barındıran Yaman Dede Camii, Kayseri'nin kalbinde sessizce geçmişi ve bugünü buluşturmaya devam ediyor. Radar'ın notasında bugünkü rotamız Yaman Dede Camii'siydi. Bir sonraki rotada görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Radar'ın rotası.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeler aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. TBMM, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen en düşük emekli aylığının arttırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifiyle en düşük emekli aylığı Temmuz ödeme döneminden itibaren 23.552 liraya yükseltilecek. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün İstihdam Görünümü 2026 başlıklı raporu, Türkiye'nin son 5 yılda ve yıllık bazda reel ücret artışında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün en güçlü performans gösteren ülkeler arasında yer aldığını ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu, imalat sektöründeki sanayicilerin işletme sermayesini güçlendirecek 250 milyar liralık yeni kredi paketini duyurdu. Türkiye genelinde tavuk eti üretimi Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %16,3 azalarak 202.336 tona gerilerken, tavuk yumurtası üretimi %21,6 yükselişle 1 milyar 857 milyon 150 bin adet çıktı. Ticaret Bakanlığı, Ocak-Haziran döneminde 21 ilin ihracatının 1 milyar doların üzerine çıktığını, 50 ilde de ihracat artışı kaydedildiğini bildirdi. Küresel piyasalar, ABD ve İran arasında tırmanan gerilimin petrol fiyatlarını yükseltmesi ve tahvil piyasasında satış baskısını artırmasından kaynaklanan endişelerle negatif seyrederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden FETÖ, DPY ve DHKPC ile bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi. Kapadokya'da sıcak hava balonları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrakları ve 253 şehidin fotoğraflarının bulunduğu afişlerle havalandı. Brent petrol fiyatı, ABD'nin İran'a yönelik kamikaze insansız deniz araçlarıyla saldırılarının ardından piyasalarda oluşan risk sebebiyle 80 doları aştı.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün: dolar 47,03, euro 53,82, gram altın 6046, çeyrek altın 9912 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün sıcaklıklarına birlikte bakalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık 15 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Pınarbaşı 27, Akkışla Sarız, Özvatan 28, Bünyan, Felahiye, İncesu, Tomarza 29, Develi, Sarıoğlan, Yahyalı 30, Yeşilhisar 32 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 26, Nevşehir, Sivas 28, Kırşehir 29, Niğde 30 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 29, Ankara 30, İzmir 35 derece olacak.
0: Radyo Radar hava durumu.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
1: Bu hafta yine oldukça ilginç bir konuyla karşınızdayız. Yaklaşık 800 yıl öncesinden günümüze adeta bir mektup gibi gönderilmiş olan, özellikle Selçuklu eserlerinde bulunan taşçı işaretlerini hiç duydunuz mu?
2: Taş yalnızca bir yapı malzemesi değildir. O zamanın sessiz hafızasıdır. Selçuklu sanatı bezemelerin oya gibi taşlara işlenmesinden dolayı adeta bir taş medeniyetidir. Çoğu zaman görkemli eserleri onları yaptıran banilerin adıyla anarız. Oysa bu ihtişamın ardında adı bilinmeyen nice emek, nice maharet gizlidir. Bir mabedin sütununda, bir hanın duvarında, bir köprünün kemerinde görünmeyen ellerin eşsiz izleri vardır. İşte o izler taşçı ustalarının kendileridir. İsimsiz kahramanlar. Yapıyı yükselten, taşa ruh veren, her darbede sabrı ve sanatı yoğuran ustalar. Onlar unutulup gitmemek için sessizce konuşmayı seçmişlerdir. Ne bir kitabe, ne bir övgü beklemişlerdir. Bunun yerine taşın kalbine küçük işaretler işlemişlerdir. Adeta biz de vardık demişlerdir. Kimi zaman bir duvarın iç yüzeyinde saklıdır bu izler. Kimi zaman güneşe bakan bir cephede. Bazen yükseklerde, ulaşılması güç noktalarda. Bazen de göz hizasında fark edilmek istercesine. Bazen bir tek harf eski bir alfabenin yankısıdır. Göktürk alfabesi gibi. Bir motif, uğurun ve inancın sembolü gibi. Kimi yerde Mührü Süleyman, kimi yerde ise güneş çarkı ve çoğu zamanda kendi ait olduğu Oğuz boyunun hatırası olan tamgalar. Her biri geçmişten bugüne uzanan ince bir köprüdür aslında. Artık bir eserin önünden geçerken sadece büyüklüğüne, heybetine bakmayın. Duvarlarına yaklaşın, yüzeyine dikkatle göz gezdirin. Belki de yüzyıllar öncesinden size göz kırpan bir işaretle karşılaşacaksınız. Ve eğer mümkünse dokunun o izlere. Parmaklarınız taşın oyuklarında gezinirken zamanın perdesi aralanır. O an yalnızca bir yapıya değil, yüzyıllar öncesinin emeğine, ustalığına ve insanına temas edersiniz. Taşçı ustalarının asıl arzuları da bu değil miydi? Taşın kendi dilinde saklı bir zaman tüneli gibi zamanı aşan bir dokunuşla hatırlanmak. Gelin tüm bu anlatılanları biraz hoş örneklerle de görelim. Göktürk alfabesinde I seslerine karşılık gelir. Bulunduğu yer yoğun burç. Göktürk alfabesinde OU seslerine karşılık gelir. Oğuzların Dodurga boy tamgasıdır. Bulunduğu yerler yoğun burç, Gevher Nesibe Şifahanesi, Çifte Kümbet, Battal Gazi Camii, Sahabiye Medresesi, Köşk Medresesi. Göktürk alfabesinde K, Ok, Uk, Q seslerine karşılık gelir. Bulunduğu yerler Gevher Nesibe Şifahanesi, Yoğun Burç, Hunat Hatun Camii, Battal Gazi Camii, Hacı Kılıç Camii. Göktürk alfabesinde L sesine karşılık gelir. Bulunduğu yerler Gevher Nesibe Şifahanesi, Hunat Hatun Camii, Seracettin Medresesi. Oğuzların Salur boy tamgasıdır. Bulunduğu yerler Gevher Nesibe Şifahanesi, Hacı Kılıç Camii, Seracettin Medresesi. Göktürk alfabesinde D sesine karşılık gelir. Oğuzların Avşar boy tamgasıdır. Bulunduğu yer Gevher Nesibe Şifahanesi, Hacı Kılıç Camii, Seracettin Medresesi. Oğuzların Eymür boy tamgasıdır. Bulunduğu yerler Battal Gazi Camii, Hunat Hatun Camii. Göktürk alfabesinde G sesine karşılık gelir. Bulunduğu yerler Gevher Nesibe Şifahanesi, Han Camii Kümbeti. Oğuzların Kara Evli Boy Tamgasıdır. Bulunduğu yerler Gevher Nesibe Şifahanesi, Hacı Kılıç Camii, Battal Gazi Camii, Dört Ayak Türbesi. Mührü Süleyman Tamgası olup bulunduğu yer Yoğun Burç. Güneş Çarkı Tamgası olup bulunduğu yer Hunat Camii. Oğuzların Kayı Boy Tamgası olup bulunduğu yer Battal Gazi Camii.
1: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında tarihi eserlerin, özellikle de Selçuklu eserlerinin yanından geçerken bakarak değil görerek geçmenizi özellikle tavsiye ederim.

Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.

0: meclis üyesi olduğu öğrenildi. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı, Mustafa Şimşek Bulvarı'nda tek taraflı kazaya karıştı. Kazada yaralanan olmadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününde saat 19.30'dan itibaren raylı sistem araçlarının ücretsiz olarak hizmet vereceğini duyurdu. Kayseri'de olay tarihinde evli olan eşler arasında çıkan silahlı bıçaklı kavga nedeniyle açılan davanın bugünkü duruşmasında konuşan tutuklu sanık, Neşet Ertaş'ın dediği gibi "kendim ettim, kendim buldum" dedi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda saldırı amaçlı araçtan inme ihbarına konu olan araç ve sürücü tespit edilirken, saldırı amacıyla araçtan inen sürücüye 180 bin lira cezai işlem uygulandı. Kayseri'de haklarında uyuşturucu ticareti gerekçesiyle dava açılan iki sanık hakkında karar çıktı. Kayserispor'a bir transfer yasağının da Gideon Jung nedeniyle geldiği borcun ödenmesi durumunda yasağın kalkacağı belirtildi. Yerel'den gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı.

0: ile buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
6: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınızı Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişi 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
7: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
5: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
6: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergül Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4000 TL değerindeki Ay Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergül Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kumsmol AVM.
5: Ergül, her nesil.
8: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
9: Pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak Üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi üzeri Talas.
10: Ben mi? 19.30.
11: Ya ben de buradayım ya.
8: Radyo Radar Pazar Yerleri. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
12: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'yle mücadele noktasındaysa asla geri adım atmayacak, Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan bu ihanet şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz Türk milletinin tarihi boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biridir mesajını paylaştı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarının aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in eski şoförü İlker Çetin emniyette verdiği ifadesinde kendisinin ve diğer çalışanların hesaplarının Levent tarafından para transferlerinde kullanıldığı öne sürdü. Öte yandan şarkıcı Haluk Levent sabah saatlerinde sağlık kontrolüne getirildi. Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifiyle en düşük emekli aylığı Temmuz ödeme döneminden itibaren 23.552 liraya yükseltilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle belirlenen istisnalar dışında ilişiği kesilen veya kayıt hakkını kullanmayan öğrenciler başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversiteye dönebilecek. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
8: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
13: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Beşiktaş yeni sezon çalışmaları kapsamında oynadığı 6. ve son hazırlık maçında Slovakya temsilcisini 3-2 mağlup etti. Filenin Efeleri 2026 FIVB Milletler Ligi'nin 3. hafta mücadelesine Sırbistan'da başlıyor. Ay Yıldızlılar ilk maçında yarın ev sahibi Sırbistan ile karşılaşacak. Karşılaşma saat 21.00'da başlayacak. Nesine 3. Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi yapıldı. 3 gruptan oluşan Nesine 3. Lig'de sezon 6 Eylül'de başlayacak ve ilk yarı 20 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarısı 16 Ocak 2027'de başlayacak. Normal sezon 24 Nisan 2027'de tamamlanacak. Türkiye Voleybol Federasyonu milli oyuncu Bedirhan Bülbül de omuz sıkışması semptomu tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu. Kayserispor ile sözleşmesini feshederek Almanya 3. Lig ekiplerinden Alemannia Aachen'e transfer olan Jung'un 20 bin euro alacağından dolayı sarı kırmızılı takıma transfer yasağı geldi. Türkiye'yi 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında temsil edecek handbol kulüplerinin rakipleri belli oldu. Erkeklerde Beşiktaş ve Nilüfer Belediyespor ile kadınlarda Armada Parasis Yalıkavak organizasyonlara ilerleyen turlardan katılacak. Birinci tur karşılaşmalarının ilk maçları 12-13 Eylül, rövanş mücadeleleri ise 19-20 Eylül tarihlerinde oynanacak. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
8: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: Nasıl Başardım başlıyor.
1: 2021 senesinde motor kazasında 20 yaşında oğlumu kaybettiğim zaman 23 senelik eşim benimle yaşlanmama kararı aldı. Daha doğrusu hayatımın kontrolünü ele alabilmekti. Özellikle de rahmetli oğlumun sevdiği bir yemek türüydü. Sağımızda solumuzda dürüm satılırken biz sushi sattık. Geçtiğimiz aylarda Cezayir'de 13 ülkenin katıldığı gastronomi yarışmasında ikincilik elde ettik. İsmim Dilek Atik. 1976 Kayseri doğumluyum. Erciyes Üniversitesi Maliye mezunuyum ama yapmadım bölümümle alakalı bir iş. Öğretmenlik yaptım. Arkasından sosyoloji okudum. Aile danışmanlığı yaptım. Otelimizin restoran kısmında 2 senedir sushi'yi işletmeye başlamıştık. Yani ürünlerin yanında, diğer ürünlerin yanında sushi vermeye başlamıştık. Sonra bu Kayseri'de böyle bir pazar olduğunu fark ettik. Ve bunun kesinlikle daha böyle ayak altı, insanlara, öğrencilere yakın bir yerde olması gerektiğine karar vermiştik ki 2021 senesinde motor kazasında 20 yaşında oğlumu kaybettiğim zaman arkasından oğlumun adına böyle bir yer açma kararı aldım. Mr. C Sushi, Şevki Eren Albayrak, S.A. olarak geçiyor. Genelde deniz zannediliyor. Çünkü İngilizce'de deniz biliyorsunuz. Yalnız Şevki Eren Albayrak'ın kısaltılmış hali, yani 2021 yılında motor kazasında kaybettiğim oğlumun ismi oluyor. Onun anısına yapıldı. Bu arada Kayseri'de ilk sushi restorantıyız. Halkımıza 3,5 senedir hizmet veriyoruz bu alanda. Size pastırmalı sushi yapıyorum. Neden pastırmalı sushi yapıyorum? Geçtiğimiz aylarda Cezayir'de 13 ülkenin katıldığı gastronomi yarışmasında ikincilik elde ettik. Modern yöresel alanda nasıl? Yani uzak doğu mutfağını bizim yöreselimizle senkronize bir şekilde bir ürün çıkartma kararı aldık. Ve pastırmalı sushi bu şekilde ortaya çıktı. Çok beğenildi. Pirinç yaprağıyla yapıyoruz pastırmamızı. Şimdi Kayseri'de olmayan bir şey yapmak biraz beni heyecanlandırdı açıkçası. Özellikle de rahmetli oğlumun sevdiği bir yemek türüydü. Ve değişiklikleri çok severdi. Farklı şeyleri çok severdi. Onu sushi ile anlam gerektiği inancı olduğu için bu yola başvurdum. Ve çok zor bir alan olduğunun farkındaydım. Başlangıçta sushi gerçekten tanınmıyordu. Yani bir pazar yoktu. Aslında biz pazar var gibi düşündük ama çok dar bir pazar vardı. Sushi'yi tanıtmak için çok emek verdik.

0: dürüm satılırken biz sushi sattık. Büyük bir girişimcilik örneği gösterdiğimizi düşünüyorum aslında. Yani bazı anlarda niye bu kadar zorlatıyoruz? Acaba başka bir tarzla mı ilerlesek dediğimiz oldu. Ama sürekli sebat ettik, öyle söyleyeyim. Yani bunun oturacağını, bu pazarın oluşacağını inancımız vardı. Ama muhakkak kırılma noktalarımız oldu. Yalnız emeksiz kesinlikle hiçbir şey olmuyor. Şu an mesela biz sushi restoranı açtık deyip sadece otursaydık, kesinlikle bu sushi restoranı şu anda kapalıydı. Yani Kayseri'de öyle bir restoran yoktu. Niye derseniz, kesinlikle tutundurma çalışmaları, reklam çalışmaları, tanıtım çalışmalarına çok fazla ağırlık verdik. Gecemizi gündüzümüze kattık. Şimdi başarı herkese göre değişir. Neyi hedeflediğinize göre de değişir. Yani başarı benim için burayı ayakta tutmaktı. Daha doğrusu hayatımı kontrolünü ele alabilmekti. Zor süreçlerden geçtim. Evladımı kaybettikten sonra 23 senelik eşim benimle yaşlanmama kararı aldı. Saygı gösterdim. Bu aşamada ayrılma sürecim oldu. Çocuğumun travmasını henüz atlatamadan böyle bir travma ile karşılaştım. Ve kendi hayatımı tekrardan oluşturmakla alakalı. Bence bu kadınlar için ve kendim için büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum ben. Kendim bir hedef koydum ve bu uğurda ne yapılması gerekiyorsa onu yaptım. İş kurmak isteyen kadınlara en önemli tavsiyem, ilk önce o kuracakları işin elemanı olsunlar. Kesinlikle bu işi çekirdekten gelmiş olsunlar. Bu işin mutfağını çok iyi biliyor olsunlar. Ve o işin hammallığını yaptıktan sonra kurgulamaya başlasınlar. Hiçbir şekilde emeklerini göz ardı etmesinler, emek versinler. Kesinlikle emek vermeden hiçbir şey olmadığını ben 4 senedir çok iyi anladım. Elemanlarıyla ilişkisini güzel tutsunlar. Kar zarar analizlerini çok güzel yapsınlar. Ortak gerekiyorsa ortak seçimine çok dikkat etsinler. Burada benim de değerli bir ortağım var. Mr. C Sushi franchise verecek. Birkaç firma daha olacak. Mr. C Sushi çok büyük bir şirket haline gelecek. Kesinlikle ben hala hedefim bu. Hala inancım bu. Bir insanın inancı olmazsa, altını bunun doldurmazsa emekle kesinlikle bir yere varacağına ben inanmıyorum. Önereceğim nokta, ne için başarılı olduğumu ben buna bağlıyorum, öyle söyleyeyim size. Hala hedefim var, hevesim var. Hiçbir zaman gözümün önündeki şablon kötü değil.
1: Nasıl başardım sona erdi.
2: Emin misiniz? Son kararınız mı? Aracınıza biner binmez emniyet kemerinizi bağlayın ve aracınıza binen herkesi bu konuda uyarın. Emniyet kemeri kullanmayı asla ihmal etmeyin. Hayata bağlı kal. Trafik hayattır.
3: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
4: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
5: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, ABD'nin saldırıları ve deniz ablukasını yeniden uygulamaya koyma girişimi nedeniyle İslamabad mutabakatının ortadan kalktığını söyledi. İran ordusu ise ABD askerleri ev sahipliği yapan Ürdün'deki bir üsse saldırı düzenlediklerini duyurdu. İspanya, Fransa'yı 2-0 mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası finaline adını yazdıran ilk takım oldu. İspanya, turnuvada ikinci kez finale çıktı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a karşı yeni bir saldırı başlattıklarını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran kıyılarına yönelik saldırılarına misilleme olarak Bahreyn ve Kuveyt'te bulunan ABD hedeflerine saldırı düzenlediklerini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, 11 Eylül saldırılarının ardından ülkesinin Irak'ı işgal etmesiyle ilgili olarak açıkçası yanlış ülkeye saldırdılar ve büyük hasara yol açtılar dedi. İran saldırısı nedeniyle sirenlerin çaldığı Bahreyn'de halka güvenli yerlere gitme çağrısı yapıldı. Katil İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine gün içinde düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 13'e yükseldi. ABD'nin İran'ın güneyinde yer alan Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'na saldırı düzenlediği duyuruldu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da Dünya'dan haberler sona erdi.
6: Radyo Radar 91.8.

0: Radarın rotası.
1: Radarın rotasından herkese merhaba. Ben Rabia Akburak. Bu haftaki rotamız Sorosların kalbinde doğanın gücü, Kapusbaşı şelaleleri. Hafta sonunu doğayla iç içe, serin suların sesiyle huzur bulacağınız bir yerde geçirmek istiyorsanız, Kayseri'nin saklı cenneti Kapusbaşı şelaleleri tam size göre. Kayseri şehir merkezine yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta Yahyalı ilçesi sınırlarında yer alan Kapusbaşı şelaleleri, Aladağlar Milli Parkı içinde bulunuyor. Toros Dağları'nın eteklerinden fışkıran bu devasa şelaleler, doğanın gücünü en etkileyici haliyle gözler önüne seriyor. Bölgeye vardığınızda sizi birbirinden etkileyici 7 büyük şelale karşılıyor. Yaklaşık 30 ila 76 metre yükseklikten dökülen sular, yılın 4 mevsimi aynı debide akmaya devam ediyor. Bu yönüyle Kapusbaşı şelaleleri, yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın en yüksek ve sürekli akan şelaleleri arasında yer alıyor. Suyun kayalıklardan gürül gürül akışı, çevredeki yeşil vadilerle birleşerek ziyaretçilere büyüleyici bir manzara sunuyor. Özellikle yaz aylarında bölge, hem serinlemek hem de doğa fotoğrafçılığı yapmak isteyenlerin gözdesi haline geliyor. Aladağların eteklerinde yürüyüş yapmak, piknik alanlarında keyifli vakit geçirmek ya da şelalelerin etrafındaki patikalarda doğanın sesini dinlemek, hafta sonunu değerlendirmek için harika seçenekler arasında. Şelalelerin oluşturduğu serin hava, yaz sıcaklarında adeta doğal bir klima etkisi yaratıyor. Kapusbaşı çevresinde yer alan kamp alanları ve küçük işletmeler, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyen ziyaretçilere konaklama ve yöresel lezzetler sunuyor. Bölgede özellikle alabalık, gözleme ve yayla ayranı en çok tercih edilen tatlar arasında. Ancak hatırlatmakta fayda var. Şelale sularının döküldüğü alanlarda yüzmek tehlikeli ve yasaktır. Su debisinin yüksekliği ve güçlü akıntısı nedeniyle ziyaretçilerin bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Gürül gürül akan suların sesi, dağların dinginliği ve doğanın eşsiz manzarasıyla Kapusbaşı şelaleleri, Kayseri'nin en etkileyici doğa harikalarından birisi. Şehir gürültüsünden uzaklaşıp doğanın kalbine kısa bir yolculuk yapmak isteyenler için adeta bulunmaz bir kaçış noktası. Radarın rotasında bu haftaki rotamız Kapusbaşı şelaleleriydi. Bir sonraki hafta farklı rotalarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Radarın rotası. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeler aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. TBMM, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen en düşük emekli aylığının arttırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifiyle en düşük emekli aylığı Temmuz ödeme döneminden itibaren 23.552 liraya yükseltilecek. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün İstihdam Görünümü 2026 başlıklı raporu, Türkiye'nin son 5 yılda ve yıllık bazda reel ücret artışında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün en güçlü performans gösteren ülkeler arasında yer aldığını ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu, imalat sektöründeki sanayicilerin işletme sermayesini güçlendirecek 250 milyar liralık yeni kredi paketini duyurdu. Türkiye genelinde tavuk eti üretimi Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %16,3 azalarak 202.336 tona gerilerken, tavuk yumurtası üretimi %21,6 yükselişle 1 milyar 857 milyon 150 bin adet çıktı. Ticaret Bakanlığı, Ocak-Haziran döneminde 21 ilin ihracatının 1 milyar doların üzerine çıktığını, 50 ilde de ihracat artışı kaydedildiğini bildirdi. Küresel piyasalar, ABD ve İran arasında tırmanan gerilimin petrol fiyatlarını yükseltmesi ve tahvil piyasasında satış baskısını arttırmasından kaynaklanan endişelerle negatif seyrederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden FETÖ, DPY ve DHKPC ile bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi. Kapadokya'da sıcak hava balonları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrakları ve 253 şehidin fotoğraflarının bulunduğu afişlerle havalandı. Brent petrol fiyatı, ABD'nin İran'a yönelik kamikaze insansız deniz araçlarıyla saldırılarının ardından piyasalarda oluşan risk sebebiyle 80 doları aştı.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün: dolar 47,03, euro 53,82, gram altın 6046, çeyrek altın 9912 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün sıcaklıklarına birlikte bakalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık 15 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Pınarbaşı 27, Akkışla Sarız, Özvatan 28, Bünyan, Felahiye, İncesu, Tomarza 29, Develi, Sarıoğlan, Yahyalı 30, Yeşilhisar 32 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 26, Nevşehir, Sivas 28, Kırşehir 29, Niğde 30 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 29, Ankara 30, İzmir 35 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Aydın Eczanesi, Gesi Fatih Mahallesi, 0352 247 50 60. Ekin Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 222 94 95. Kübra Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 222 58 22. Mermer Kaya Eczanesi, Sanayi Mahallesi, 0352 330 45 90. Şimşek Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352 330 48 78. Tekiner Eczanesi, Hunat Mahallesi, 0352 232 66 07. Toki Eczanesi, Demokrasi Mahallesi, 0352 248 16 79. Tepe Eczanesi, Bahçeli Evler Mahallesi, 0352 232 11 33.
0: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
2: Yerel Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve il protokolüyle 15 Temmuz şehitleri Cennet Yiğit ve Kübra Doğanay'ın ailesini ve kabrini ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, Cennet Yiğit ve Kübra Doğanay'ın memleketinden bir kere daha haykırıyoruz. Bu milleti bölemezsiniz. Çünkü bu millette ne Cennet Yiğitler biter ne de Kübra Doğanaylar biter, dedi. Kayseri'de dün jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu durdurulan bir araçta yapılan aramalar neticesinde 5 kilogram kubara esrar ve 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirilmişti. Arabasında uyuşturucu maddeyle yakalanan şüphelinin Cumhuriyet Halk Partisi Talas Belediyesi Meclis Üyesi olduğu öğrenildi. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı, Mustafa Şimşek Bulvarı'nda tek taraflı kazaya karıştı. Kazada yaralanan olmadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününde saat 19.30'dan itibaren raylı sistem araçlarının ücretsiz olarak hizmet vereceğini duyurdu. Kayseri'de olay tarihinde evli olan eşler arasında çıkan silahlı bıçaklı kavga nedeniyle açılan davanın bugünkü duruşmasında konuşan tutuklu sanık, Neşet Ertaş'ın dediği gibi kendim ettim, kendim buldum, dedi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda saldırı amaçlı araçtan inme ihbarına konu olan araç ve sürücü tespit edilirken saldırı amacıyla araçtan inen sürücüye 180 bin lira cezai işlem uygulandı. Kayseri'de haklarında uyuşturucu ticareti gerekçesiyle dava açılan iki sanık hakkında karar çıktı. Kayserispor'a bir transfer yasağında Gideon Jung nedeniyle geldiği borcun ödenmesi durumunda yasağın kalkacağı belirtildi. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
4: Her nesil yeni nesil yeni nesil.
5: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4000 TL değerindeki Ar Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kumsmol AVM.
4: Ergün her nesil.
6: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika

0: harika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşar ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, profilo varmış. Oh oh, oh be, profilo varmış.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Gökdelen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen vizyon kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişe 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmall AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmall'a gelmek için bahaneniz çok.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'yle mücadele noktasındaysa asla geri adım atmayacak, Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan bu ihanet şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz Türk milletinin tarihi boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biridir mesajını paylaştı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in eski şoförü İlker Çetin emniyette verdiği ifadesinde kendisinin ve diğer çalışanların hesaplarının Levent tarafından para transferlerinde kullanıldığı öne sürdü. Öte yandan şarkıcı Haluk Levent sabah saatlerinde sağlık kontrolüne getirildi. Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifiyle en düşük emekli aylığı Temmuz ödeme döneminden itibaren 23.552 liraya yükseltilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle belirlenen istisnalar dışında ilişiği kesilen veya kayıt hakkını kullanmayan öğrenciler başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversiteye dönebilecek. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Beşiktaş yeni sezon çalışmaları kapsamında oynadığı 6. ve son hazırlık maçında Slovakya temsilcisini 3-2 mağlup etti. Filenin Efeleri 2026 FIVB Milletler Ligi'nin 3. hafta mücadelesine Sırbistan'da başlıyor. Ay Yıldızlılar ilk maçında yarın ev sahibi Sırbistan ile karşılaşacak. Karşılaşma saat 21.00'da başlayacak. Nesine 3. Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi yapıldı. 3 gruptan oluşan Nesine 3. Lig'de sezon 6 Eylül'de başlayacak ve ilk yarı 20 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarısı 16 Ocak 2027'de başlayacak. Normal sezon 24 Nisan 2027'de tamamlanacak. Türkiye Voleybol Federasyonu milli oyuncu Bedirhan Bülbül de omuz sıkışması semptomu tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu. Kayserispor ile sözleşmesini feshederek Almanya 3. Lig ekiplerinden Alemannia Aachen'e transfer olan Jung'un 20 bin euro alacağından dolayı sarı kırmızılı takıma transfer yasağı geldi. Türkiye'yi 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında temsil edecek handbol kulüplerinin rakipleri belli oldu. Erkeklerde Beşiktaş ve Nilüfer Belediyespor ile kadınlarda Armada Parasis Yalıkavak organizasyonlara ilerleyen turlardan katılacak. Birinci tur karşılaşmalarının ilk maçları 12-13 Eylül, rövanş mücadeleleri ise 19-20 Eylül tarihlerinde oynanacak. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
4: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
5: Kayseri'de iz bırakanlar. Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Doğa Hatun'u konu alıyoruz. 14. yüzyılın ortalarında Orta Anadolu'nun siyasi haritası Moğol İlhanlı İdaresi'nin çözülmesinin ardından yeniden şekilleniyordu. Bu dönemde Sivas ve Kayseri merkezli bir devlet kuran Alaaddin Eretna sadece kendi liderliğiyle değil, hanımının şehrin yönetimindeki etkisiyle de hatırlanır. Bu hanım tarihe Doğa Hatun olarak geçen erdemli ve cömertliğiyle meşhur bir isimdi. Faslı Arap seyyah İbn Battuta 1330'lu veya 1340'lı yıllarda Anadolu'ya geldiğinde Kayseri'ye uğramış ve burada Doğa Hatun'un şehri yönetme biçimini tanıklık etmiştir. Eretna'nın kadınlar arasında Doğa Hatun özellikle erdemi ve cömertliliğiyle sivrilmiş, aynı zamanda Irak Sultanı Şeyh Hasan Celair'in akrabası olarak yüksek bir itibar görmüştü. Ona Ağa ünvanı verilmişti. Bu, padişahlarla akrabalığı olan seçkin kişilere mahsus bir hitaptı. İbn Battuta, Doğa Hatun'un karşısına çıktığında onun ayakta kendisini karşılayıp güzel sözlerle selamladığını kaydeder. Seyyah ve beraberindekiler için yemek hazırlanmasını emretmiş, ziyafete davet etmiş, şehirden ayrılırken de yanına bir adam aracılığıyla mükemmel bir at, bir hilat ve para göndererek teşekkür ve özürlerini iletmiştir. Bu davranışlar onun sadece yönetici değil, aynı zamanda nazik, cömert ve misafirperver bir şahsiyet olduğunu ortaya koyar. Doğa Hatun'un şehri yönetirken konumu büyük olasılıkla Selçuklulardan kalma İç Kale'nin kuzeyinde günümüzdeki Saat Kulesi ile kale arasındaki Devlethane Sarayı'nda bulunuyordu. Seyyahın karşılanması ve ağırlanması bu sarayda gerçekleşmiştir. Ayrıca Kayseri'de Alaaddin Eretna adına yaptırılan köşk medresede bulunan türbede Doğa Hatun'un ya da 1339'da ölen Suli Paşa Hatun'un metfun olduğu düşünülse de bu konu netlik kazanmamıştır. Bunun dışında Doğa Hatun adına başka bir mezar veya türbe bilinmemektedir. Doğa Hatun yalnızca bir hanım değil, Anadolu'nun ortasında kurulan küçük bir devletin Kayseri ayağında idareci, elçileri karşılayan ve şehre nezaketle hükmeden bir figür olarak tarihe geçmiş, adının hatırlanmasını sağlayan en önemli kaynak şüphesiz İbn Battuta'nın kaleminden süzülen gözlemler olmuştur. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
0: Kayseri'de iz bırakanlar. Radyo Radar 91.8.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, ABD'nin saldırıları ve deniz ablukasını yeniden uygulamaya koyma girişimi nedeniyle İslamabad mutabakatının ortadan kalktığını söyledi. İran ordusu ise ABD askerlerine ev sahipliği yapan Ürdün'deki bir üsse saldırı düzenlediklerini duyurdu. İspanya, Fransa'yı 2-0 mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası finaline adını yazdıran ilk takım oldu. İspanya, turnuvada ikinci kez finale çıktı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a karşı yeni bir saldırı başlattıklarını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran kıyılarına yönelik saldırılarına misilleme olarak Bahreyn ve Kuveyt'te bulunan ABD hedeflerine saldırı düzenlediklerini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, 11 Eylül saldırılarının ardından ülkesinin Irak'ı işgal etmesiyle ilgili olarak açıkçası yanlış ülkeye saldırdılar ve büyük hasara yol açtılar dedi. İran saldırısı nedeniyle sirenlerin çaldığı Bahreyn'de halka güvenli yerlere gitme çağrısı yapıldı. Katil İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine gün içinde düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 13'e yükseldi. ABD'nin İran'ın güneyinde yer alan Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'na saldırı düzenlediği duyuruldu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeler aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. TBMM, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen en düşük emekli aylığının arttırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifiyle en düşük emekli aylığı Temmuz ödeme döneminden itibaren 23.552 liraya yükseltilecek. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün İstihdam Görünümü 2026 başlıklı raporu, Türkiye'nin son 5 yılda ve yıllık bazda reel ücret artışında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün en güçlü performans gösteren ülkeler arasında yer aldığını ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu, imalat sektöründeki sanayicilerin işletme sermayesini güçlendirecek 250 milyar liralık yeni kredi paketini duyurdu. Türkiye genelinde tavuk eti üretimi Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %16,3 azalarak 202.336 tona gerilerken, tavuk yumurtası üretimi %21,6 yükselişle 1 milyar 857 milyon 150 bin adet çıktı. Ticaret Bakanlığı, Ocak-Haziran döneminde 21 ilin ihracatının 1 milyar doların üzerine çıktığını, 50 ilde de ihracat artışı kaydedildiğini bildirdi. Küresel piyasalar, ABD ve İran arasında tırmanan gerilimin petrol fiyatlarını yükseltmesi ve tahvil piyasasında satış baskısını arttırmasından kaynaklanan endişelerle negatif seyrederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden FETÖ, DPY ve DHKPC ile bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi. Kapadokya'da sıcak hava balonları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrakları ve 253 şehidin fotoğraflarının bulunduğu afişlerle havalandı. Brent petrol fiyatı, ABD'nin İran'a yönelik kamikaze insansız deniz araçlarıyla saldırılarının ardından piyasalarda oluşan risk sebebiyle 80 doları aştı.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün: dolar 47,03, euro 53,82, gram altın 6046, çeyrek altın 9912 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün sıcaklıklarına birlikte bakalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık 15 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Pınarbaşı 27, Akkışla Sarız, Özvatan 28, Bünyan, Felahiye, İncesu, Tomarza 29, Develi, Sarıoğlan, Yahyalı 30, Yeşilhisar 32 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 26, Nevşehir, Sivas 28, Kırşehir 29, Niğde 30 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 29, Ankara 30, İzmir 35 derece olacak.
0: Radyo Radar hava durumu.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
1: Bu hafta yine oldukça farklı bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'nin tam da göbeğinde olup yanından defalarca geçtiğiniz Han Camisi'nin önündeyiz. Peki bu camiye neden Han Camisi denildiğini hiç merak ettiniz mi?
2: Kayseri'nin kadim taşları arasında zamanın izlerini en derin biçimde taşıyan yapılardan biri yükselir. Han Camii. İlk bakışta sade, hatta suskun görünen bu yapı, aslında yüzyılların biriktirdiği hikayeleri içinde saklayan bir hafıza mekanıdır. Onu anlamak yalnızca bir camiyi değil, bir dönüşümü, bir şehrin büyümesini ve mimarinin sessiz dilini okumak demektir. Han Camii'nin en dikkat çekici yönü kesinliklerden çok ihtimallerle çevrili olmasıdır. Ne onu yaptıranın adı kesindir ne de inşa edildiği tarih. Üzerinde bir kitabe de yoktur. Bir vakfiye kaydıyla da konuşmaz. Fakat hemen yanı başında yükselen kümbet bize biraz olsun fısıldar. 12. yüzyılın sonlarında burada güçlü bir irade, bir emir, bir iz bırakmıştır. Emir Cemalettin Tanrı vermiş. Belki bu caminin de banisidir, belki de değildir. Ama kesin olan şu ki bu mekan o çağın ruhunu taşımaktadır. Aslında mesele ise şudur. Bu yapı gerçekten bir cami olarak mı doğdu? Yoksa önce bir han mıydı? İşte Han Camii'ni sıradan bir yapı olmaktan çıkaran soru tam da budur. Planına baktığımızda uzunlamasına uzanan sahınları, tonozlerle örtülü geniş mekanı ve kubbesiz yapısıyla klasik Selçuklu camilerinden ayrılır. Daha çok yolcuların konakladığı, ticaretin nabzının attığı hanlara benzer. Bir başka ifade ile şehir sur kapıları kapandığında gece gelen yolcuları ağırlamış, tüccarlar burada dinlenmiş, gecenin sessizliğinde yol hikayeleri anlatılmıştır bu han içinde. Sonra bir gün şehir büyümüş, surlar aşılmış ve bu yapı artık şehrin dışında değil, içinde kalmıştır. İşte o zaman mekanın kaderi değişmiştir. Hanın güneye bakan giriş kapısı kapanmış, yerine bir mihrap açılmıştır. Orta alanın yüksekliğine karşı yanlara doğru alçaklaşan tonozler bu kısımların aslında konaklama mekanları olduğunun göstergesidir. Yön değişmiş, anlam değişmiş ama taşlar yerinde kalmıştır. Artık burası bir konaklama yeri değil, bir ibadet mekanıdır. İnsanlar burada dinlenmek için değil, huzur bulmak için durmaktadır. Bu dönüşüm sadece bir mimari değişim değildir. Aynı zamanda bir zihniyetin, bir toplumun değişimidir. Handan camiye dönüşen bu yapı bize şunu gösterir. Mekanlar sabit değildir. Zamanla yeni anlamlar kazanır. Han Camii bu anlamda Anadolu'nun en erken yeniden işlevlendirme örneklerinden biridir. İçeriye girdiğinizde sizi karşılayan şey gösterişli süslemeler değil, sade ama güçlü bir mekan duygusudur. Tonözlerin altında yankılanan ses, geçmişin izlerini bugüne taşır. Bu yapı görkemiyle değil, sürekliliğiyle etkiler. Çünkü o bir dönemin değil, birden fazla dönemin tanığıdır. Han Camii'ni anlamak, Kayseri'yi anlamaktır. Çünkü Kayseri, tarih boyunca ticaretin, yolların, karşılaşmaların şehri olmuştur. Bu camide tam olarak bu kimliğin mimari bir yansımasıdır. Önce ticaretin hizmetinde, sonra ibadetin merkezinde ama her zaman insanın hayatında.
1: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında daha önceden han olarak kullanıldığı için kıble tarafında eyvanlar bulunan Han Camii'ni artık çok daha iyi biliyorsunuz.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Aydın Eczanesi, Gesi Fatih Mahallesi, 0352 247 5060. Ekin Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 222 9495. Kübra Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 222 5822. Mermerkaya Eczanesi, Sanayi Mahallesi, 0352 330 4590. Şimşek Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352 330 4878. Tekiner Eczanesi, Hunat Mahallesi, 0352 232 6607. Toki Eczanesi, Demokrasi Mahallesi, 0352 248 1679. Tepe Eczanesi, Bahçeli Evler Mahallesi, 0352 232 1133.
0: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve il protokolüyle 15 Temmuz şehitleri Cennet Yiğit ve Kübra Doğanay'ın ailesini ve kabrini ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, Cennet Yiğit ve Kübra Doğanay'ın memleketinden bir kere daha haykırıyoruz. Bu milleti bölemezsiniz. Çünkü bu millette ne Cennet Yiğitler biter ne de Kübra Doğanaylar biter, dedi. Kayseri'de dün jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu durdurulan bir araçta yapılan aramalar neticesinde 5 kilogram kubara esrar ve 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirilmişti. Arabasında uyuşturucu maddeyle yakalanan şüphelinin Cumhuriyet Halk Partisi Talas Belediyesi Meclis Üyesi olduğu öğrenildi. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı, Mustafa Şimşek Bulvarı'nda tek taraflı kazaya karıştı. Kazada yaralanan olmadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

0: gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
2: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1.500 TL, 100.000 TL alışverişi 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı

0: Gelen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen vizyon kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak

0: dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
4: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
5: Her nesil, yeni nesil.
6: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4.000 TL değerindeki Ar Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kumsmol AVM.

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
2: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'yle mücadele noktasındaysa asla geri adım atmayacak, Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan bu ihanet şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz Türk milletinin tarihi boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biridir mesajını paylaştı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in eski şoförü İlker Çetin emniyette verdiği ifadesinde kendisinin ve diğer çalışanların hesaplarının Levent tarafından para transferlerinde kullanıldığı öne sürdü. Öte yandan şarkıcı Haluk Levent sabah saatlerinde sağlık kontrolüne getirildi. Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifiyle en düşük emekli aylığı Temmuz ödeme döneminden itibaren 23.552 liraya yükseltilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle belirlenen istisnalar dışında ilişiği kesilen veya kayıt hakkını kullanmayan öğrenciler başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversiteye dönebilecek. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Beşiktaş yeni sezon çalışmaları kapsamında oynadığı 6. ve son hazırlık maçında Slovakya temsilcisini 3-2 mağlup etti. Filenin Efeleri 2026 FIVB Milletler Ligi'nin 3. hafta mücadelesine Sırbistan'da başlıyor. Ay Yıldızlılar ilk maçında yarın ev sahibi Sırbistan ile karşılaşacak. Karşılaşma saat 21.00'da başlayacak. Nesine 3. Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi yapıldı. 3 gruptan oluşan Nesine 3. Lig'de sezon 6 Eylül'de başlayacak ve ilk yarı 20 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarısı 16 Ocak 2027'de başlayacak. Normal sezon 24 Nisan 2027'de tamamlanacak. Türkiye Voleybol Federasyonu milli oyuncu Bedirhan Bülbül'de omuz sıkışması semptomu tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu. Kayserispor ile sözleşmesini feshederek Almanya 3. Lig ekiplerinden Alemannia Aachen'e transfer olan Jung'un 20 bin euro alacağından dolayı sarı kırmızılı takıma transfer yasağı geldi. Türkiye'yi 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında temsil edecek handbol kulüplerinin rakipleri belli oldu. Erkeklerde Beşiktaş ve Nilüfer Belediyespor ile kadınlarda Armada Parasis Yalıkavak organizasyonlara ilerleyen turlardan katılacak. Birinci tur karşılaşmalarının ilk maçları 12-13 Eylül, rövanş mücadeleleri ise 19-20 Eylül tarihlerinde oynanacak. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
1: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
2: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara Sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve aynı zamanda o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinlediğimiz programımızda bugün 2019 yılına

1 Ocak 2019. Plastik alışveriş poşetleri tüketiciye 25 kuruş karşılığında verilmeye başlandı. 2 Ocak 2019. Çankaya Üniversitesi'nde akademisyen olan Ceren Damar, aynı üniversite hukuk fakültesi öğrencisi H.I. tarafından kampüs içinde öldürüldü. 6 Şubat 2019. İstanbul'un Kartal ilçesinde 8 katlı bir bina çöktü. Olayda 21 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. 10 Şubat 2019. Yıkılan Atatürk Kültür Merkezi yerine yapılacak olan yeni Atatürk Kültür Merkezi'nin temel atma töreni gerçekleşti.

11 Şubat 2019. İstanbul Çekmeköy'de UH-1 tipi askeri helikopter düştü. Olayda 4 asker şehit oldu. 26 Kasım 2018 tarihinde de aynı tip helikopter aynı üstten kalkarak Sancaktepe civarında düşmüştü. 13 Şubat 2019. Dağ için yapılan ihalede Şans Girişim Ortaklığı ihaleyi kazandı. 18 Kasım 2019. Yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım görevinden istifa etti. Yerine geçici olarak Başkan Vekili Celal Adan getirildi. 24 Şubat 2019. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan başkanlık seçiminin 3. turunda 336 oyla salt çoğunluğu sağlayan Mustafa Şentop, meclis yeni başkanı oldu.

25 Şubat 2019. Türk bilim insanları tarafından Antarktika'ya geçici bilim üssü kuruldu. 25 Şubat 2019. 2001'de tasfiye edilen Emlak Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası adıyla faaliyet izni resmi gazetede yayımlandı. 7 Mart 2019. Çamlıca Camii, Regaip Kandili'ne denk gelen günde hizmete açıldı. 12 Mart 2019. Marmaray'ın ikinci etabı olan Gebze Halkalı Banlio tren hattı hizmete açıldı. Banlio hatlarının yenilenmesi için 2013 yılında seferler durdurulmuştu. 31 Mart 2019. Ülke genelinde yerel seçimler gerçekleşti.

21 Nisan 2019. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit cenazesi için gittiği Ankara'nın Çubuk ilçesinde cenaze töreninden hemen sonra bir grubun saldırısına uğradı. 6 Mayıs 2019. Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul'da Mart 2019 Türkiye yerel seçimlerini 7'ye karşı 4 oyla iptal etti. Bir sonraki seçimin tarihi 23 Haziran olarak belirlendi. 23 Haziran 2019. 2019 İstanbul ara yerel seçimi gerçekleşti. Ekrem İmamoğlu belediye başkanı seçildi. 8 Ağustos 2019. Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

19 Ağustos 2019. Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanları görevden alınarak kayyum ataması yapıldı. 16 Eylül 2019. Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin Suriye konulu üçlü zirvesi Ankara'da gerçekleşti. 17 Eylül 2019. Teknofest 2019 Atatürk Havalimanı'nda başladı. 26 Eylül 2019. İstanbul'un Silivri ilçesinin Marmara Denizi açıklarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 26 Eylül 2019. Basketbol Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe'yi 79-74 mağlup eden Anadolu Efes, 12. kez kupanın sahibi oldu.

9 Ekim 2019. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Suriye'nin kuzeyinde tek taraflı özerklik ilan eden Suriye Demokratik Güçlerine karşı Barış Pınarı Harekatı başladı. 11 Kasım 2019. Geleceğe Nefes Etkinliği kapsamında 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildi ve 81 ilde düzenlenen törenlerle 11 milyon fidan dikilerek Guinness Dünya Rekoru kırıldı. 25 Kasım 2019. Haluk Bilginer, 47. Emmy ödüllerinde Şahsiyet dizisindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu seçildi.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, ABD'nin saldırıları ve deniz ablukasını yeniden uygulamaya koyma girişimi nedeniyle İslamabad mutabakatının ortadan kalktığını söyledi. İran ordusu ise ABD askerlerine ev sahipliği yapan Ürdün'deki bir üsse saldırı düzenlediklerini duyurdu. İspanya, Fransa'yı 2-0 mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası finaline adını yazdıran ilk takım oldu. İspanya, turnuvada ikinci kez finale çıktı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a karşı yeni bir saldırı başlattıklarını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran kıyılarına yönelik saldırılarına misilleme olarak Bahreyn ve Kuveyt'te bulunan ABD hedeflerine saldırı düzenlediklerini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, 11 Eylül saldırılarının ardından ülkesinin Irak'ı işgal etmesiyle ilgili olarak açıkçası yanlış ülkeye saldırdılar ve büyük hasara yol açtılar dedi. İran saldırısı nedeniyle sirenlerin çaldığı Bahreyn'de halka güvenli yerlere gitme çağrısı yapıldı. Katil İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine gün içinde düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 13'e yükseldi. ABD'nin İran'ın güneyinde yer alan Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'na saldırı düzenlediği duyuruldu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
2: Ekonomiden gelişmeler aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. TBMM, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen en düşük emekli aylığının arttırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifiyle en düşük emekli aylığı Temmuz ödeme döneminden itibaren 23.552 liraya yükseltilecek. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün İstihdam Görünümü 2026 başlıklı raporu, Türkiye'nin son 5 yılda ve yıllık bazda reel ücret artışında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün en güçlü performans gösteren ülkeler arasında yer aldığını ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu, imalat sektöründeki sanayicilerin işletme sermayesini güçlendirecek 250 milyar liralık yeni kredi paketini duyurdu. Türkiye genelinde tavuk eti üretimi Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %16,3 azalarak 202.336 tona gerilerken, tavuk yumurtası üretimi %21,6 yükselişle 1 milyar 857 milyon 150 bin adet çıktı. Ticaret Bakanlığı, Ocak-Haziran döneminde 21 ilin ihracatının 1 milyar doların üzerine çıktığını, 50 ilde de ihracat artışı kaydedildiğini bildirdi. Küresel piyasalar, ABD ve İran arasında tırmanan gerilimin petrol fiyatlarını yükseltmesi ve tahvil piyasasında satış baskısını arttırmasından kaynaklanan endişelerle negatif seyrederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden FETÖ, DPY ve DHKPC ile bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi. Kapadokya'da sıcak hava balonları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrakları ve 253 şehidin fotoğraflarının bulunduğu afişlerle havalandı. Brent petrol fiyatı, ABD'nin İran'a yönelik kamikaze insansız deniz araçlarıyla saldırılarının ardından piyasalarda oluşan risk sebebiyle 80 doları aştı.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
2: Ekonomide bugün: dolar 47,03, euro 53,82, gram altın 6046, çeyrek altın 9912 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
1: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün sıcaklıklarına birlikte bakalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık 15 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı 27, Akkışla Sarız, Özvatan 28, Bünyan, Felahiye, İncesu, Tomarza 29, Develi, Sarıoğlan, Yahyalı 30, Yeşilhisar 32 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 26, Nevşehir, Sivas 28, Kırşehir 29, Niğde 30 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 29, Ankara 30, İzmir 35 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Aydın Eczanesi, Gesi Fatih Mahallesi, 0352 247 50 60. Ekin Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 222 94 95. Kübra Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 222 58 22. Mermer Kaya Eczanesi, Sanayi Mahallesi, 0352 330 45 90. Şimşek Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352 330 48 78. Tekiner Eczanesi, Hunat Mahallesi, 0352 232 66 07. Toki Eczanesi, Demokrasi Mahallesi, 0352 248 16 79. Tepe Eczanesi, Bahçeli Evler Mahallesi, 0352 232 11 33.
0: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
2: Yerel Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve il protokolüyle 15 Temmuz şehitleri Cennet Yiğit ve Kübra Doğanay'ın ailesini ve kabrini ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, Cennet Yiğit ve Kübra Doğanay'ın memleketinden bir kere daha haykırıyoruz. Bu milleti bölemezsiniz. Çünkü bu millette ne Cennet Yiğitler biter ne de Kübra Doğanaylar biter, dedi. Kayseri'de dün jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu durdurulan bir araçta yapılan aramalar neticesinde 5 kilogram kubara esrar ve 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirilmişti. Arabasında uyuşturucu maddeyle yakalanan şüphelinin Cumhuriyet Halk Partisi Talas Belediyesi Meclis Üyesi olduğu öğrenildi. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı, Mustafa Şimşek Bulvarı'nda tek taraflı kazaya karıştı. Kazada yaralanan olmadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününde saat 19.30'dan itibaren raylı sistem araçlarının ücretsiz olarak hizmet vereceğini duyurdu. Kayseri'de olay tarihinde evli olan eşler arasında çıkan silahlı bıçaklı kavga nedeniyle açılan davanın bugünkü duruşmasında konuşan tutuklu sanık, Neşet Ertaş'ın dediği gibi kendim ettim, kendim buldum, dedi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda saldırı amaçlı araçtan inme ihbarına konu olan araç ve sürücü tespit edilirken saldırı amacıyla araçtan inen sürücüye 180 bin lira cezai işlem uygulandı. Kayseri'de haklarında uyuşturucu ticareti gerekçesiyle dava açılan iki sanık hakkında karar çıktı. Kayserispor'a bir transfer yasağında Gideon Jung nedeniyle geldiği borcun ödenmesi durumunda yasağın kalkacağı belirtildi. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış. Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
3: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişi 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
2: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
3: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergül Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4.000 TL değerindeki Ar Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergül Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kumsmol AVM.
2: Ergül her nesil.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.

0: Bingöl Kurumsal Çözümler. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 0011, 0533 652 0045.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açın.

0: şehrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'yle mücadele noktasındaysa asla geri adım atmayacak, Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan bu ihanet şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz Türk milletinin tarihi boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biridir mesajını paylaştı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarının aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in eski şoförü İlker Çetin emniyette verdiği ifadesinde kendisinin ve diğer çalışanların hesaplarının Levent tarafından para transferlerinde kullanıldığı öne sürdü. Öte yandan şarkıcı Haluk Levent sabah saatlerinde sağlık kontrolüne getirildi. Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifiyle en düşük emekli aylığı Temmuz ödeme döneminden itibaren 23.552 liraya yükseltilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle belirlenen istisnalar dışında ilişiği kesilen veya kayıt hakkını kullanmayan öğrenciler başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversiteye dönebilecek. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Beşiktaş yeni sezon çalışmaları kapsamında oynadığı 6. ve son hazırlık maçında Slovakya temsilcisini 3-2 mağlup etti. Filenin Efeleri 2026 FIVB Milletler Ligi'nin 3. hafta mücadelesine Sırbistan'da başlıyor. Ay Yıldızlılar ilk maçında yarın ev sahibi Sırbistan ile karşılaşacak. Karşılaşma saat 21.00'da başlayacak. Nesine 3. Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi yapıldı. 3 gruptan oluşan Nesine 3. Lig'de sezon 6 Eylül'de başlayacak ve ilk yarı 20 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarısı 16 Ocak 2027'de başlayacak. Normal sezon 24 Nisan 2027'de tamamlanacak. Türkiye Voleybol Federasyonu milli oyuncu Bedirhan Bülbül de omuz sıkışması semptomu tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu. Kayserispor ile sözleşmesini feshederek Almanya 3. Lig ekiplerinden Alemannia Aachen'e transfer olan Jung'un 20 bin euro alacağından dolayı sarı kırmızılı takıma transfer yasağı geldi. Türkiye'yi 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında temsil edecek handbol kulüplerinin rakipleri belli oldu. Erkeklerde Beşiktaş ve Nilüfer Belediyespor ile kadınlarda Armada Parasis Yalıkavak organizasyonlara ilerleyen turlardan katılacak. Birinci tur karşılaşmalarının ilk maçları 12-13 Eylül, rövanş mücadeleleri ise 19-20 Eylül tarihlerinde oynanacak. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
4: Sevgili dinleyenler, kuzeyden gelebilecek yüksek basınç ve soğuk hava, araçların bagajında zincir bulundururken, yer yer Balkanlardan gelen yağışlı havanın etkisiyle, araçlar virajlara daha yavaş ve kontrollü giriyor. Ülke geneline baktığımızda ise, uzun vadede güneşli ve trafik kurallarına uygun, güzel bir hava bekliyoruz. Hayatı mevsimine göre yaşa. Trafik hayattır.
5: Kültür Panorama.
6: Kültür Panorama'dan herkese merhaba.
5: Abdülhak Şinasi Hisar, 14 Mart 1887'de İstanbul'da Rumeli Hisarı'nda bir yılda dünyaya geldi. Doğduğu ev, onun bütün edebiyatının özeti gibidir. Boğaza bakan, geçmişin sessiz ihtişamını taşıyan, zamana direnen bir mekan. Hisar'ın yazarlığı da tıpkı bu yolu gibidir. Modernleşen dünyaya sırtını dönmeden fakat geçmişin zerafetini kaybetmeden var olma çabasıdır. Babası Mahmut Celaleddin Bey, Osmanlı basın hayatının önemli isimlerinden biridir. Annesi Nehir Hanım ise Osmanlı bürokrasisinin köklü ailelerinden birine mensuptur. Abdülhak Şinasi'nin ismi bile bir kültür tercihinin göstergesidir. Tanzimat'ın akılcı ve aydınlanmacı yüzü, Şinasi ile romantik ve estetik duyarlılığı temsil eden Abdülhak Hamid Tarhan'ın adlarının birleşiminden doğar. Bu isim, onun edebiyatındaki ikili yapıyı da haber verir. Akılla hatıra, düşünceyle hayal. Çocukluğu Rumeli Hisarı, Büyükada ve Çamlıca'da geçer. Bu mekanlar, onun eserlerinde yalnızca fon değil, başlı başına birer karakterdir. Hisar için İstanbul, yaşayan bir varlıktır. Şehirle kurduğu ilişki bir tarihçinin değil, bir hatıra insanının ilişkisidir. Paris, modernliğe yakın, ruhen mesafeli. 1898'de Galatasaray Sultanisi'ne giden Hisar, 1905'te ailesine haber vermeden Paris'e gider. Bu kaçış bir başkaldırıştan çok bir arayıştır. Paris'te École Libre des Sciences Politiques'e devam eder. Ancak Paris onu bir batıcıya dönüştürmez. Aksine Batı'yı yerinde görmüş olmanın verdiği bilinçle Doğu'nun ve Osmanlı kültürünün kaybolan değerlerine daha sıkı sarılmasına yol açar. Paris yıllarında Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Rıza, Prens Sebahattin gibi isimlerle temas halindedir. Özellikle Yahya Kemal'le kurduğu dostluk, onun estetik düşüncesini derinden etkiler. Batı romanını okur. Prost, Anatole France ve Maurus Barres'i benimser ama taklit etmez. Onlardan zamanı bir bilinç meselesi olarak ele almayı öğrenir. Dönüş ve sessiz memuriyet. İkinci meşrutiyetin ilanından sonra Türkiye'ye döner. Hayatının büyük bölümünü özel şirketlerde, bankalarda ve daha sonra Dışişleri Bakanlığı'nda memur olarak geçirir. Bu memuriyet, onun yazarlığını besleyen bir arka plan gibidir. Görünmez, sessiz ama süreklidir. Hisar hiçbir zaman edebiyat çevrelerinin gürültülü figürü olmaz. Yazarlığı bir meslekten çok, bir iş disiplini olarak yaşar. 1948'de İstanbul'a döndüğünde, Ayaspaşa'da Boğaz'ı gören bir apartmana yerleşir. Bu manzara, onun için yalnızca bir seyir değil, geçmişle kurulan son bağlardan biridir. Edebiyat anlayışı, hatıranın romanı. Abdülhak Şinasi Hisar'ın edebiyatı temelde hatıra edebiyatıdır. Ancak bu, basit bir nostalji değildir. Onun metinlerinde hatıra, estetik bir filtreden geçirilmiş bilinçtir. Geçmişi yüceltmez ama bugün de kutsamaz. Zaman, Hisar için doğrusal değil, daireseldir. En önemli eseri Fahim Bey ve Biz, bu anlayışın zirvesidir. Fahim Bey, hayata tutunamamış, hayalle yaşayan, gerçeklikle mesafeli bir figürdür. Aslında Fahim Bey, yalnız bir birey değil, çöken bir medeniyetin zarif ama çaresiz temsilcisidir. Hisar'ın Biz diye andığı anlatıcı ise, bu kayboluşun tanığıdır. Roman, bir olay örgüsünden çok bir ruh halidir. Hisar'ın bu eseri, roman yerini hikaye olarak nitelemesi, tür anlayışındaki özgürlüğün göstergesidir. Çamlıca'daki eniştemiz ve Ali Nizami Bey'in alafrangalı ve şehli ile Doğu-Batı çatışmasını karikatürize etmeden ince bir ironiyle ele alır. Hisar, ne körü körüne alafrangalığı savunur ne de dogmatik bir gelenekçidir. Onun derdi dengeyi kaybetmiş insan tipidir. Boğaziçi mehtapları, Boğaziçi yılları ve geçmiş zaman köşkleri yalnızca İstanbul kitapları değildir. Osmanlı hayat tarzının son estetik envanteridir. Hisar, bu eserlerde mimariyi, insan ilişkilerini, sohbeti, zamanı ve sessizliği anlatır. Boğaziçi, onun için bir coğrafyadan çok bir ruh halidir. Bu kitaplar, modernleşme sürecinde kaybolan incelik kavramının edebiyattaki son büyük kayıtlarıdır. Dil ve üslup. Abdülhak Şinasi Hisar, Cumhuriyet döneminde yaşamış olmasına rağmen dilde meşrutiyet kuşağının estetik anlayışını sürdürür. Ağır değildir ama sadeleştirilmiş de değildir. Kelime seçimi bilinçlidir. Cümleler ritim taşır. Onun dili acele etmez. Ölüm ve ardından. Hiç evlenmeyen Hisar, 3 Mayıs 1963'te Cihangir'deki evinde beyin kanaması sonucu hayatını kaybeder. Ardında yüksek sesli manifestolar değil, zamana direnen metinler bırakır. ölümünden sonra yayımlanan yazıları onun düşünce dünyasının ne kadar derin ve tutarlı olduğunu bir kez daha gösterir. Edebiyattaki yeri. Abdülhak Şinasi Hisar, Türk edebiyatında geçmişin muhafızı değildir. Geçmişin estetik tanığıdır. Onu önemli kılan değişime direnmesi değil, değişimin insanın ruhuna açtığı yaraları incelikle kaydı geçirmiş olmasıdır. Onun eserleri bağırmaz, ikna etmeye çağırmaz, okuru yavaşlatır ve tam da bu yüzden kalıcıdır. Kültür Panorama burada sona erdi.
6: Kültür Panorama.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, ABD'nin saldırıları ve deniz ablukasını yeniden uygulamaya koyma girişimi nedeniyle İslamabad mutabakatının ortadan kalktığını söyledi. İran ordusu ise ABD askerlerine ev sahipliği yapan Ürdün'deki bir üsse saldırı düzenlediklerini duyurdu. İspanya, Fransa'yı 2-0 mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası finaline adını yazdıran ilk takım oldu. İspanya, turnuvada ikinci kez finale çıktı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a karşı yeni bir saldırı başlattıklarını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran kıyılarına yönelik saldırılarına misilleme olarak Bahreyn ve Kuveyt'te bulunan ABD hedeflerine saldırı düzenlediklerini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, 11 Eylül saldırılarının ardından ülkesinin Irak'ı işgal etmesiyle ilgili olarak açıkçası yanlış ülkeye saldırdılar ve büyük hasara yol açtılar dedi. İran saldırısı nedeniyle sirenlerin çaldığı Bahreyn'de halka güvenli yerlere gitme çağrısı yapıldı. Katil İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine gün içinde düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 13'e yükseldi. ABD'nin İran'ın güneyinde yer alan Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'na saldırı düzenlediği duyuruldu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeler aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. TBMM, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen en düşük emekli aylığının arttırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifiyle en düşük emekli aylığı Temmuz ödeme döneminden itibaren 23.552 liraya yükseltilecek. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün İstihdam Görünümü 2026 başlıklı raporu, Türkiye'nin son 5 yılda ve yıllık bazda reel ücret artışında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün en güçlü performans gösteren ülkeler arasında yer aldığını ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu, imalat sektöründeki sanayicilerin işletme sermayesini güçlendirecek 250 milyar liralık yeni kredi paketini duyurdu. Türkiye genelinde tavuk eti üretimi Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %16,3 azalarak 202.336 tona gerilerken, tavuk yumurtası üretimi %21,6 yükselişle 1 milyar 857 milyon 150 bin adet çıktı. Ticaret Bakanlığı Ocak-Haziran döneminde 21 ilin ihracatının 1 milyar doların üzerine çıktığını, 50 ilde de ihracat artışı kaydedildiğini bildirdi. Küresel piyasalar, ABD ve İran arasında tırmanan gerilimin petrol fiyatlarını yükseltmesi ve tahvil piyasasında satış baskısını arttırmasından kaynaklanan endişelerle negatif seyrederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden FETÖ, DPY ve DHKPC ile bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi. Kapadokya'da sıcak hava balonları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrakları ve 253 şehidin fotoğraflarının bulunduğu afişlerle havalandı. Brent petrol fiyatı, ABD'nin İran'a yönelik kamikaze insansız deniz araçlarıyla saldırılarının ardından piyasalarda oluşan risk sebebiyle 80 doları aştı.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün: dolar 47,03, euro 53,82, gram altın 6046, çeyrek altın 9912 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün sıcaklıklarına birlikte bakalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık 15 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Pınarbaşı 27, Akkışla Sarız, Özvatan 28, Bünyan, Felahiye, İncesu, Tomarza 29, Develi, Sarıoğlan, Yahyalı 30, Yeşilhisar 32 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 26, Nevşehir, Sivas 28, Kırşehir 29, Niğde 30 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 29, Ankara 30, İzmir 35 derece olacak.
0: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: bilgeselde.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya. Bu ne saçma bir konu.
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
5: İnternet eskiden kedi videosu izleyip "Ay ne tatlı ya" dediğimiz bir yerdi. Şimdi ise biraz karışık. Çünkü zorbalık da bizimle birlikte dijitale taşındı. Üstelik seviye atladı. Artık sadece çirkinsin yazıp kaçmıyorlar. Deepfake yapıyorlar, fake hesap açıyorlar, ifşa ediyorlar, doxing yapıyorlar. Üstüne bir de "Şakaydı ya" diyorlar. Kısacası yeni siber zorbalık, eski zorbalığın Wi-Fi'lı, yapay zekalı, algoritmalı hali. Zorbalık dediğimiz şey aslında çok net. Bir kişi ya da grubun başka bir kişiyi tekrar tekrar rahatsız etmesi, aşağılaması, hedef alması. Eskiden bu iş okul bahçesinde olurdu. Şimdi yorumlar kısmında, DM'de, story'de, oyun lobisinde oluyor. Araştırmalar gösteriyor ki bu iş sadece moral bozar seviyesinde kalmıyor. Uzun vadede depresyon, kaygı, özgüven kaybı ve maalesef çok ağır sonuçlara kadar gidebiliyor. Yani boş ver, takma falan falan böyle her zaman çözümü olmuyor. Çünkü anonimlik, yani kimliğini gizle, bak nasıl klavye delikanlısı oluyorsun. Yüz yüze söyleyemeyeceğin lafları insanlar ekrana bakarken çok rahat yazabiliyor. Çünkü karşındakinin yüzünü görmüyor, tepkisini hissetmiyor. Empati tuşu offline oluyor. Bir de elektronik iletişim zahmetsiz. Oturduğun yerden zorbalık. Ter yok, risk yok. Sorumluluk hissi ise hiç yok. Artık siber zorbalık sadece küfürlü mesaj atmak değil, seviye atlamış durumdayız. Deepfake. Birinin yüzünü ya da sesini al, yapmadığı şeyi yapmış gibi göster. Teknoloji harikası değil, direkt dijital kabus. Fake hesaplar. Gerçek değil ama dert gerçek. İfşa. Özel mesajları, görüntüleri izinsiz yaymak. Doxing. Adres, telefon, okul, aile bilgisi, hepsini dök internete, sonra olanları izle. Çok tehlikeli ve hiç şakası yok. Dijital linç. Herkes bir anda üstüne çullanıyor. Yorumlarsa yağmur gibi. Ghosting. Bir anda yok olmak. Mesajlara cevap yok, açıklama yok. Ruhsal versiyonu, sin atıp gülmek. Stalklama. Sürekli takip, mesaj ve rahatsız etmek. Trend videolarla alay, challenge adı altında insan küçültme sanatı. Nefret yorumları, psikolojik baskının klavye versiyonu. Sahte ihbarlar, hesabını kapattırayım da gör gününü. Bunlar hiçbir masum değil. Şakaydı bahanesi de artık geçerli değil. Çünkü olay sadece internette kalmıyor. Birinin adresi, telefonu, ailesi ifşa edildiğinde iş gerçek hayata sıçrıyor. Taciz, tehdit, iş kaybı, fiziksel risk. Yani bu işin geri dönüşü çok ağır olabilir. O yüzden doxing, siber zorbalığın en karanlık seviyelerinden biri. Birini aşağılayan video paylaşmak, izinsiz sesini, yüzünü kullanmak, bilerek dışlamak şaka değildir. Psikolojik şiddettir. Ve evet, silsen bile internet unutmuyor. Dijital hafıza çok iyi çalışıyor. Bu yüzden siber zorbalık sadece zorbayla mağdur arasında değil. İzleyen, paylaşan, like atan, sessiz kalan herkes bu zincirin bir parçası. Öncelikle yalnız kalmamayı öğreneceğiz. Rahatsız edici bir şey mi oldu? Ekran görüntüsünü al, engelle, şikayet et. Güvendiğin biriyle konuş. Arkadaş, aile, öğretmen. Bu zayıflık değil, güçtür. Bir de paylaşmadan önce şu soruyu sormak çok işe yarar. Bunu ben yaşasam nasıl hissederdim? Ve son söz. Siber zorbalık kader değil. Görmezden gelmek zorunda değiliz. Doğru adımlarla durdurulabilir, görünür hale getirmeyi birlikte aşabiliriz. İnternet bizim alanımız. Zorbalara bırakmak zorunda değiliz.
0: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler bilgeselde.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya. Bu ne saçma bir konu.
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
6: Nöbetçi Eczaneler.
7: Aydın Eczanesi, Gesi Fatih Mahallesi, 0352 247 50 60. Ekin Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 94 95. Kübra Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 58 22. Mermerkaya Eczanesi Sanayi Mahallesi 0352 330 45 90. Şimşek Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 330 48 78. Tekiner Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 232 66 07. Toki Eczanesi Demokrasi Mahallesi 0352 248 16 79. Tepe Eczanesi Bahçeli Evler Mahallesi 0352 232 11 33.
6: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve il protokolüyle 15 Temmuz şehitleri Cennet Yiğit ve Kübra Doğanay'ın ailesini ve kabrini ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, Cennet Yiğit ve Kübra Doğanay'ın memleketinden bir kere daha haykırıyoruz. Bu milleti bölemezsiniz. Çünkü bu millette ne Cennet Yiğitler biter ne de Kübra Doğanaylar biter, dedi. Kayseri'de dün jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu durdurulan bir araçta yapılan aramalar neticesinde 5 kilogram kubara esrar ve 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirilmişti. Arabasında uyuşturucu maddeyle yakalanan şüphelinin Cumhuriyet Halk Partisi Talas Belediyesi Meclis Üyesi olduğu öğrenildi. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı, Mustafa Şimşek Bulvarı'nda tek taraflı kazaya karıştı. Kazada yaralanan olmadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününde saat 19.30'dan itibaren raylı sistem araçlarının ücretsiz olarak hizmet vereceğini duyurdu. Kayseri'de olay tarihinde evli olan eşler arasında çıkan silahlı bıçaklı kavga nedeniyle açılan davanın bugünkü duruşmasında konuşan tutuklu sanık, Neşet Ertaş'ın dediği gibi kendim ettim, kendim buldum, dedi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda saldırı amaçlı araçtan inme ihbarına konu olan araç ve sürücü tespit edilirken saldırı amacıyla araçtan inen sürücüye 180 bin lira cezai işlem uygulandı. Kayseri'de haklarında uyuşturucu ticareti gerekçesiyle dava açılan iki sanık hakkında karar çıktı. Kayserispor'a bir transfer yasağında Gideon Jung nedeniyle geldiği borcun ödenmesi durumunda yasağın kalkacağı belirtildi. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.
2: Elim kalbinde bu ne güzel bir hız.

0: Yükselen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bağca Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 0011, 0533 652 0045.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın. Oh!

0: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1.500 TL, 100.000 TL alışverişe 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz. Ergül her nesil. Her nesil, yeni nesil, yeni nesil. Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergül Mobilya Fabrika Satış mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4.000 TL değerindeki Ar Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergül Mobilya Fabrika Satış mağazası Kums Mall AVM.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz yalnızca hain bir darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığı bir gece değil, milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktığı, tarihi altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferidir ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılına ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, "Demokrasimizin ve milli birliğimizin yanında yer alan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyor. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti öncesinde Polonya'da yaptığı açıklamada Fethullahçı terör örgütüne değinerek, "FETÖ artık kullanım değeri bitmiş bir yapıdır. Bu örgütün şu anda yöneticilerinin adeta rehin tuttuğu bir kitle bulunmakta. Örgüte baş kaldırmayan bu taban var olduğu sürece örgüt bunların varlığını kullanarak yabancı servislere hizmet etmeye devam edecek." dedi. Merhum eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya'da 88 yaşında tedavi gördüğü Kepez Devlet Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle belirlenen istisnalar dışında ilişiği kesilen veya kayıt hakkını kullanmayan öğrenciler, başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelere dönebilecek. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada hazırlanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vergi Denetim Kurulu, MASAK ve bilirkişi raporlarında para hareketleri, şirketler arasındaki mali ilişkiler ve çeşitli banka işlemlerine ilişkin tespitlere yer verildi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Beşiktaş yeni sezon çalışmaları kapsamında oynadığı 6. ve son hazırlık maçında Slovakya temsilcisini 3-2 mağlup etti. Filenin Efeleri 2026 FIVB Milletler Ligi'nin 3. hafta mücadelesine Sırbistan'da başlıyor. Ay Yıldızlılar ilk maçında yarın ev sahibi Sırbistan ile karşılaşacak. Karşılaşma saat 21.00'da başlayacak. Nesine 3. Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi yapıldı. 3 gruptan oluşan Nesine 3. Lig'de sezon 6 Eylül'de başlayacak ve ilk yarı 20 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarısı 16 Ocak 2027'de başlayacak. Normal sezon 24 Nisan 2027'de tamamlanacak. Türkiye Voleybol Federasyonu milli oyuncu Bedirhan Bülbül'de omuz sıkışması semptomu tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu. Kayserispor ile sözleşmesini feshederek Almanya 3. Lig ekiplerinden Alemannia Aachen'e transfer olan Jung'un 20 bin euro alacağından dolayı sarı kırmızılı takıma transfer yasağı geldi. Türkiye'yi 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında temsil edecek handbol kulüplerinin rakipleri belli oldu. Erkeklerde Beşiktaş ve Nilüfer Belediyespor ile kadınlarda Armada Parasis Yalıkavak organizasyonlara ilerleyen turlardan katılacak. Birinci tur karşılaşmalarının ilk maçları 12-13 Eylül, rövanş mücadeleleri ise 19-20 Eylül tarihlerinde oynanacak. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Yola çıkarken almayı unutmamanız gereken bir şey varsa o da uykunuz. Uykusuz yola çıkmak dikkat kaybına ve reflekslerin yavaşlamasına neden olur. Uyanık ol, hayatı gözden kaçırma. Trafik hayattır.
4: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
5: Müzik.
0: Mirasın izleri.
5: Dünya miraslarını dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Hattuşa Hitit başkentinden bahsedeceğiz. Anadolu'nun kalbinde Çorum'un Boğazkale ilçesinde yükselen kadim bir şehir var, Hattuşa. 3000 yıldan daha uzun bir süre önce Hitit İmparatorluğu'nun kalbi burada atıyordu. Tunç Çağı'nın en güçlü medeniyetlerinden birine başkentlik yapan bu şehir, bugün hala taşlara kazınmış görkemiyle bize geçmişin ihtişamını fısıldıyor. Hattuşa sıradan bir arkeolojik alan değildir. Burası uygarlığın dini, siyasi ve kültürel merkeziydi. Güçlü surlarıyla çevrili bu şehir, zamanın en ileri kentsel organizasyonuna sahipti. Aslanlı Kapı, Kraliyet Kapısı ve Yer Kapı gibi ihtişamlı girişler şehre hem girenleri korur hem de büyülerdi. Bu kapıların üzerinde işlenen figürler Hititlerin sanata verdiği önemin birer nişanesiydi. Kentin kalbinde devasa tapınaklar yükselirdi. Bu tapınaklarda yalnızca tanrılara adaklar sunulmaz, aynı zamanda diplomatik yazışmalar yapılır, imparatorluğun kaderi burada belirlenirdi. Saraylarsa kralların ikametgahı olmanın ötesinde devletin yönetildiği merkezlerdi. Her taş, her sütun imparatorluğun kudretini yansıtırdı. Hattuşa'nın en dikkat çekici noktalarından biri ise Yazılıkaya Tapınağı'dır. Açık hava mabeti olarak tasarlanmış bu kutsal alan, Hititlerin Tanrı Panteonu'nun adeta taşlara kazınmış bir ansiklopedisidir. Kabartmalar hala ilk günkü canlılığıyla tanrıların ve tanrıçaların görkemini bizlere sergiler. Burada gökyüzüyle yer arasında bağ kurulur, insanla tanrı arasındaki sınırlar silikleşirdi. Hattuşa yalnızca taş binalardan ibaret değildir. Burası aynı zamanda insanlık tarihinin en önemli belgelerinden birini de dünyaya armağan etmiştir. Milattan önce 13. yüzyılda Mısırlılarla imzalanan Kadeş Antlaşması, tarihin bilinen ilk yazılı barış antlaşmasıdır. Bu belge, Hattuşa'nın duvarları arasında hazırlanmış, insanlığın ortak mirasına kazandırılmıştır. Bugün Hattuşa'ya baktığımızda, yalnızca bir imparatorluğun kalıntılarını değil, aynı zamanda insanlığın barış, inanç ve kültür yolculuğunu da görürüz. Hattuşa, üstün kentsel planlaması, korunmuş yapıları, tapınakları ve eşsiz kaya kabartmalarıyla UNESCO tarafından 1986 yılında Dünya Mirası listesine alınmıştır. Hattuşa, geçmişten günümüze uzanan bir köprü. Anadolu'nun kadim ruhunu, Hititlerin dehasını ve insanlığın ortak değerlerini taşlara kazınmış birer tarih belgesi gibi bizlere aktarıyor. Bu nedenle Hattuşa, yalnızca Çorum'un ya da Türkiye'nin değil, tüm dünyanın ortak hazinesi olarak yaşamaya devam ediyor. UNESCO Dünya Mirası listesindeki Hattuşa, bugün bize şu mesajı verir. Uygarlıklar gelir geçer ama insanın inancı, sanatı ve yaratıcılığı taşlara kazındığında binlerce yıl sonra bile bize seslenmeye devam eder. Ve bu ses, Çorum'un sessiz vadilerinde hala yankılanmaktadır. Hititlerin başkenti Hattuşa, insanlık tarihinin unutulmaz anıtı olarak yaşamaya devam ediyor. Bir sonraki doğa mirasımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Mirasın izleri.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Yalın ile karşınızda olacağız.

0: aşk yokken. 30 Mart 1980'de Nişantaşı İstanbul'da doğan Yalın, ilkokulu Ataköy İlköğretim Okulu'nda okudu. Annesinin adı Figen, babasının adı Kamil olan sanatçı, gazeteci Ferai Tınç'ın yeğeniydi. İlkokul yıllarında pilot olmak isteyen Yalın'ın müziğe ilgisi, babasının evde ona gitarıyla Gypsy King ve Enrico Macias şarkıları çalmasıyla başladı. İlk bestelerini Saint Michel Fransız Lisesi'nde okurken, Yurda Erdoğlu ve Doğan Canku müzik okullarında gitar dersleri alırken yapmaya başlayan Yalın, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde ekonomi okumaya başladığı dönemde beste çalışmalarını hızlandırdı ve albüm yolunda ilk adımlarını attı.
1: Duyulmamış düşlere, kirlenmemiş hayallere uçacaktım.

zaferin. Yalın beste çalışmalarını hızlandırdıktan sonra Kargo isimli müzik grubunun gitaristi Selim Öztürk'le beraber albüm hazırlıklarına başladı. Selim Öztürk'ün prodüktörlüğünde kaydedilen yine Kargo grubundan Serkan Çeliköz'ün klavyeyi, Burak Karataş'ın bateriyi üstlendiği ve tüm şarkıların söz ve müziklerinin Yalın'a ait olduğu Ellerine Sağlık albümü 2004 yılının Mart ayında Universal Music etiketiyle piyasaya sürüldü. Albümün çıkış şarkısı Zalim büyük ilgi gördü ve ilk haftasında 200 bin satış rakamına ulaştı. İlk ayın sonundaysa 300 bin satış rakamına ulaşan Ellerine Sağlık, 4 ay gibi kısa bir sürenin sonunda 500 bin satış barajını aştı. Böylece Universal Music'in en çok satan albümler listesinde Guns N' Roses'dan sonra gelerek 4. sıraya kadar yükseldi. Albüm bunların da yanı sıra MÜYAP'ın yılın en çok satan albümleri listesine girmiş oldu. Albüm dijital platformlarda da büyük ilgi görmüş ve 1 milyon 700 bin adet şarkı indirilmesiyle satış rekoru kırmıştı. Böylece albümün dijital platformlardan kazandığı ciro 2 milyon doları buldu.

0: dedikleri var ya.
1: Zalim şarkısının ardından Sonsuz Ol ve Günaydın şarkılarına klip çeken Yalın, bu üç şarkısıyla da MTV World Chart Express programında birinci sıraya yükselmiş, Bulgaristan ve Yunanistan gibi ülkelerde de listelere girmişti. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde en iyi çıkış yapan erkek sanatçı seçilen Yalın'ın Zalim şarkısı, Arnavut şarkıcı Rovena Stefa tarafından Zemer ismiyle, Bulgar şarkıcı Tony Storara tarafından Gresnika ismiyle yorumlanmıştı. Ayrıca şarkı Yunanca, Rusça, Sırpça ve Arapça gibi dillere de çevrildi. Albüm, 2010 yılında NTV kanalı müzik jürisi tarafından seçilen son 10 yılın en iyi yerli albümleri listesinde 10. sırada yer almıştı. Albüm sonrası çıktığı turnede İstanbul'da Harbi Açık Hava Tiyatrosu ve Rümeli Hisarı başta olmak üzere Türkiye'nin ve Avrupa'nın farklı şehirlerinde 40'a yakın konser verdi.

0: bir yere.
1: Yalın, Ellerine Sağlık albümünün konserlerine devam ederken 2004'ün Aralık ayında ikinci albümü için hazırlıklara başladı. Hazırlık sürecine girildiği sıralarda Universal Music'in Türkiye'de kapanması dolayısıyla birinci albümün promosyonu durduruldu ve bunun üzerine ikinci albüm hazırlıklarına hız verilerek Pasaj Müzik'le anlaşıldı. Prodüktörlüğünü Selim Öztürk'ün yaptığı, tüm söz ve müziklerinin Yalın'a ait olduğu, düzenlemelerin Yalın, Selim Öztürk, Serkan Çeliköz, Burak Karataş ve Ferhat Hasanoğlu tarafından yapıldığı Bir Bakmışsın albümü Nisan 2005'te piyasaya çıktı. Albümün ilk klip çekilen parçası Küçücüğüm oldu. Ardından Bir Bakmışsın, Ben Bilmem ve Yalın'ın şu ana kadar yaptığım en iyi şarkı diye adlandırdığı, albümdeki favorisi olarak gösterdiği Keşke'ye klipler çekildi. Albümün çıkış parçası Küçücüğüm, 2005 yılında Popsav tarafından Yılın Şarkısı ödülünü aldı.

Yalın'ın 3. albümü Her Şey Sensin, Avrupa müzik etiketiyle Mart 2007'de piyasaya çıktı. Tüm söz ve müziklerin Yalın'a ait olduğu albümün kaydı Los Angeles'ta, Michael Jackson, Bon Jovi, Eric Clapton, Shakira ve Christina Aguilera'nın albümlerinde yer alan dünyanın en önemli gitaristlerinden Tim Pierce ve Beatles efsanelerinden Ringo Starr'ın bas gitaristi Matt Bissonette ile birlikte yapıldı. George Michael, Robbie Williams gibi dünya yıldızlarına ait kliplerin sanat yönetmeni ve stil danışmanı Alexia Somerville'la styling çalışmaları yapan Yalın, albüm kapak tasarımındaysa Frida, Kill Bill, Alien, Cold Mountain gibi birçok Hollywood filminin kampanyalarını ve afişlerini hazırlayan, uluslararası başarılara sahip Türk grafik sanatçısı Emrah Yücel'le çalıştı.

0: bir hakimiyet.
1: Sanatçı albüm çalışmalarına kısa bir ara verdikten sonra 2009 yılında Ben Bugün adlı albümünü çıkarttı. Tüm söz ve müziklerin Yalın'a ait olduğu albümün aranjörlüğünü Alper Erinç üstlendi. Albüm fotoğrafları içinse, ünlü fotoğrafçı Mehmet Turgut'la çalışıldı. Bu albümde Ah Be Kardeşim, Bit Pazarı, Kisen gibi şarkılar çok sevildi. Albümün ilk klibi Ah Be Kardeşim'e, ikinci klipse Aralık ayında Kisen adlı parçaya çekildi. Ömer Faruk Sorak'ın çektiği Ah Be Kardeşim klibi, Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde en iyi klip ödülünü aldı.

0: Sanki bugün her şey farklı. Sanki bu ev benim değil.
1: Yalın'ın albümlerinin toplam satışı 1 milyonu, toplam cirosu 6 milyon dolara aştı. 5 yılda 4 albüm piyasaya süren Yalın, 2012 yılının ilk aylarında çıkarmayı planladığı yeni albümü öncesi Haziran ayında Anlat Güzel Mi Oralar single'ını piyasaya sürdü. Sözü ve müziğinin Yalın'a ait olduğu Avrupa Müzik etiketiyle piyasaya sürülen single'ın düzenlemelerini Ozan Çolakoğlu üstlendi. Şarkının klibini Ah Be Kardeşim'de olduğu gibi Ömer Faruk Sorak yönetti. 19 Temmuz 2012'de 3 yıldan sonra Sen En Güzelsin albümünü çıkaran Yalın, albümden çıkış şarkısı Kasma ve Olmasa Da Olur isimli şarkıları kliplendirdi ve bu şarkılarla müzik listelerinde üst sıralarda yer aldı.

söylüyorsa gibi şarkılara klipler çekildi. 2018 yılında Hele Bir Başla, Sensiz Ben Ne Olayım, 2019 yılında Deva Bize Sevişler, Deme Bana Yokum, İstanbul, 2020 yılındaysa Ya Sabır Halbuki Oyunbaz gibi şarkıları yayınladı. 2021 yılında müzisyen Sıla'yla Ver O Zaman Gömleklerini teklisini yayımlayan sanatçı, 2021 yılında 6 yıl aradan sonra Cornetto işbirliğiyle Yaz Gülü şarkısıyla sevenleriyle buluştu. Ocak 2022'de Bu Da Geçer Mi Sevgilim teklisini, Temmuz 2022'de ise O Yaz Bu Yaz teklilerini sevenleriyle buluştu.

91.8 Radyo Radar'da sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Yalın'ı konuk ettik. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçımızla karşınızda olmak üzere.

0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Aydın Eczanesi, Gesi Fatih Mahallesi, 0352 247 50 60. Ekin Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 222 94 95. Kübra Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 222 58 22. Mermer Kaya Eczanesi, Sanayi Mahallesi, 0352 330 45 90. Şimşek Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352 330 48 78. Tekiner Eczanesi, Hunat Mahallesi, 0352 232 66 07. Toki Eczanesi, Demokrasi Mahallesi, 0352 248 16 79. Tepe Eczanesi, Bahçeli Evler Mahallesi, 0352 232 11 33.
0: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdussever. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Hunat Camii'nde şehitler için program düzenlendi. Fahri Gökmen Çiçek ve İl Protokolü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Kayseri Garnizonu Kartal Şehitliği ile Asri Mezarlık Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Fahri Gökmen Çiçek, Kayseri bu milletin çimento şehirlerinden bir tanesidir. Bu milletin birlik ve beraberliğine kastedenlerin karşısında ilk dikilecek şehirlerden bir tanesidir dedi. İrade Bizim, Zafer Bizim sanat sergisi ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları konuştu.
3: Aslında 15 Temmuz haftası başladığı andan itibaren hem hepimizde bir gurur hem de kaybettiğimiz 251 canın hüznünü içimizde taşıyoruz. Özellikle dünden itibaren hepinizin bildiği gibi o karanlık gecede iki tane cennet kuşu vardı Kayseri'de. İki arkadaş, iki sırdaş, iki Kayseri'nin kız evladı, iki kahramanı Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit birlikte fedai can edip şehit olmuşlardı. Her zamanki gibi garnizon komutanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte protokolümüzle beraber ilk etapta minnettarlığımızı ifade etmek adına şehidimiz Kübra Doğanay'ın anne ve babasına ve Cennet Yiğit'in anne ve babasına ziyarette bulunduk. Onlara minnettarlığımızı millet olarak, Kayserili olarak ifade ettik. Çünkü onlar iki tane kız evladı yetiştirmişlerdi. Ama bu memleket için hayatlarının baharında, daha gencecik yaşlarında cennet kuşu oldular, cennete uçtular. Biz iman ediyoruz ve böyle inanıyoruz.
2: AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okan'dan CHP'li Talas Belediyesi Meclis Üyesi'nin uyuşturucu suçlamasıyla yakalanmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada olayın kamuoyuna bilinçli ya da ihmalkar bir şekilde AK Parti Meclis Üyesi'ymiş gibi servis edilmesi kabul edilemez bir sorumsuzluktur. Gerçekler kısa sürede ortaya çıkmasına rağmen oluşturulmak istenen algı üzerinden AK Parti teşkilatımız hedef alınmıştır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Talas İlçe Başkanlığı tarafından Talas Belediyesi Meclis Üyesi ACA'nın uyuşturucu madde suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin yapılan açıklamada, yönetim kurulumuzun yaptığı değerlendirme sonucunda konunun tüm yönleriyle incelenmesi ve gerekli disiplin sürecinin işletilmesi amacıyla dosyanın Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Aile Akademisi tarafından LGS tercih süreci boyunca Hunat Hatun Medresesi'nde gençlere ücretsiz bir şekilde LGS tercih danışmanlığı hizmeti verilecek. Kırşehir-Kayseri Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında Almanya'dan memleketine gelmek üzere yola çıkan 3 kişi hayatını kaybederken sürücü yaralandı. Kayseri Spor yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
5: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış. Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
7: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4.000 TL değerindeki Ay Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kumsmol AVM.
6: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
7: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergün Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergün Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişi 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergün Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
6: Ergün her nesil.
8: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
9: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
10: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
11: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
12: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
11: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
13: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

elinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz yalnızca hain bir darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığı bir gece değil. Milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktığı, tarihi altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferidir ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılına ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, demokrasimizin ve milli birliğimizin yanında yer alan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyor. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti öncesinde Polonya'da yaptığı açıklamada Fethullahçı terör örgütüne değinerek FETÖ artık kullanım değeri bitmiş bir yapıdır. Bu örgütün şu anda yöneticilerinin adeta rehin tuttuğu bir kitle bulunmakta. Örgüte baş kaldırmayan bu taban var olduğu sürece örgüt bunların varlığını kullanarak yabancı servislere hizmet etmeye devam edecek dedi. Merhum eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya'da 88 yaşında tedavi gördüğü Kepez Devlet Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle belirlenen istisnalar dışında ilişiği kesilen veya kayıt hakkını kullanmayan öğrenciler, başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelere dönebilecek. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada hazırlanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vergi Denetim Kurulu, MASAK ve bilirkişi raporlarında para hareketleri, şirketler arasındaki mali ilişkiler ve çeşitli banka işlemlerine ilişkin tespitlere yer verildi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Beşiktaş yeni sezon çalışmaları kapsamında oynadığı 6. ve son hazırlık maçında Slovakya temsilcisini 3-2 mağlup etti. Filenin Efeleri 2026 FIVB Milletler Ligi'nin 3. hafta mücadelesine Sırbistan'da başlıyor. Ay Yıldızlılar ilk maçında yarın ev sahibi Sırbistan ile karşılaşacak. Karşılaşma saat 21.00'da başlayacak. Nesine 3. Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi yapıldı. 3 gruptan oluşan Nesine 3. Lig'de sezon 6 Eylül'de başlayacak ve ilk yarı 20 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarısı 16 Ocak 2027'de başlayacak. Normal sezon 24 Nisan 2027'de tamamlanacak. Türkiye Voleybol Federasyonu milli oyuncu Bedirhan Bülbül'de omuz sıkışması semptomu tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu. Kayserispor ile sözleşmesini feshederek Almanya 3. Lig ekiplerinden Alemannia Aachen'e transfer olan Jung'un 20 bin euro alacağından dolayı sarı kırmızılı takıma transfer yasağı geldi. Türkiye'yi 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında temsil edecek handbol kulüplerinin rakipleri belli oldu. Erkeklerde Beşiktaş ve Nilüfer Belediyespor ile kadınlarda Armada Parasis Yalıkavak organizasyonlara ilerleyen turlardan katılacak. Birinci tur karşılaşmalarının ilk maçları 12-13 Eylül, rövanş mücadeleleri ise 19-20 Eylül tarihlerinde oynanacak. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli. Hızla harcama.
9: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
10: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
11: Mirasın izleri.
12: Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası Topluluğuna katılmıştır. Bugün, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrinini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliğini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Binlerce yıl süren medeniyetlerin mirasını, doğa ve kültürün eşsiz uyumunu gözler önüne seren, UNESCO tarafından dünya mirası olarak korunmaya alınmış değerli hazinelerdir. Her bir taş, her bir yapı ve her bir peyzaj, insanlık tarihinin ortak belleğine ışık tutmaktadır. Bu programda Divriği Ulu Camii'nden bahsedeceğiz. Anadolu'nun kalbinde, Sivas'ın Divriği ilçesinde, taşın dile geldiği, insan emeğinin sanatla birleştiği eşsiz bir yapı yükselir. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası. 13. yüzyılın başlarında inşa edilen bu külliye, yalnızca İslam mimarisinin değil, tüm insanlığın ortak mirasının en nadide örneklerinden biridir. 1985 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine alınan eser, günümüzde hala hayranlık uyandırmaya devam ediyor. Böylece hem ruhun hem de bedenin iyileştiği, ilahi huzurla tıbbi tedavinin aynı çatı altında birleştiği bir mekan ortaya çıkmıştır. Bu, dönemin ileri görüşlü şehirleşme anlayışının da bir göstergesidir. Divriği Ulu Camii'nin en dikkat çekici bölümleri şüphesiz taç kapılarıdır. Üç ana giriş kapısının her biri farklı bir sanatçının elinden çıkmışçasına benzersizdir. Kuzey, batı ve doğu cephelerinde yükselen bu görkemli kapılar taşın en ince detayına kadar oyulmasıyla ünlüdür. Kapılardaki motifler öylesine zengindir ki her bir kareye bakıldığında farklı bir desen, farklı bir sembol fark edilir. Üstelik günün farklı saatlerinde güneş ışığının açısına göre gölgeler değişir. Motifler adeta yeniden canlanır. Sabah ayrı, öğle ayrı, akşam ayrı bir yüz gösterir. Bu yüzden kimi tarihçiler, Divriği'nin taç kapılarını taş üzerine işlenmiş canlı bir Kur'an tefsiri olarak tanımlarlar. Caminin içine adım atıldığında görkemli sütunlar, kubbeler ve kemerlerle karşılaşılır. Ama dikkat çekici olan hiçbir sütunun diğerine benzememesidir. Her sütun kaidesi, her başlık, her kemer farklı bir üslupla işlenmiştir. Bu çeşitlilik, yapının tek bir sanatçının değil, pek çok farklı ustanın emeğiyle şekillendiğini gösterir. Sanki her usta kendi imzasını bırakmış, fakat hepsi aynı ahengin içinde birleşmiştir. Mihrap da ayrı bir sanat şaheseridir. İnce taş işçiliği, oyma teknikleri ve sembolik motiflerle süslenen mihrap, hem dini bir derinlik hem de estetik bir zenginlik taşır. Kubbenin göğe yükselen ihtişamı, iç mekana ilahi bir atmosfer kazandırır. insana sadece ibadet duygusu değil, aynı zamanda hayranlık ve huşu hissi de verir. Darüşşifa bölümü ise dönemin sağlık anlayışını yansıtır. Burada hastalara şifa dağıtılır, hekimler çalışır, tedavi yöntemleri uygulanırdı. İbadethane ile hastanenin aynı külliye içinde bulunması, Anadolu'daki toplum hayatının ne kadar bütüncül bir anlayışa sahip olduğunu ortaya koyar. İnsan bedeniyle ruhunun birlikte iyileştirilmesi gerektiğine dair felsefe, Divriği'de taş ve sanat aracılığıyla somut hale gelmiştir. Divriği Ulu Camii'nin bir diğer sıradışı özelliği, alışılmış Selçuklu camilerinde görülen avlu düzeninin burada yer almamasıdır. Bu durum, yapıyı mimarlık tarihinde ayrı bir konuma yerleştirir. Çünkü o dönemin cami anlayışından farklı olarak tasarlanan bu plan, Anadolu'nun özgün mimari gelişimini de gözler önüne serer. Külliyenin taş işçiliği, yalnızca dini değil, aynı zamanda kozmik ve felsefi semboller de barındırır. Bitkisel motiflerden geometrik desenlere, hayali yaratıklardan sonsuzluğu simgeleyen süslemelere kadar çok geniş bir yelpaze kullanılmıştır. Bu süslemeler hem İslam estetiğini hem de dönemin kültürel çeşitliliğini yansıtır. Taş işçiliğinin bu zenginliği nedeniyle Divriği, kimi sanat tarihçileri tarafından Anadolu'nun Elhamra'sı olarak da anılmıştır. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, yalnızca bir ibadet ve tedavi mekanı değil, aynı zamanda Anadolu'da inanç, sanat ve bilim dünyasının nasıl iç içe geçtiğini kanıtlayan bir başyapıttır. Bugün bu yapıyı gezen herkes, taşların sessizce konuştuğunu, ustaların asırlar öncesinden günümüze seslendiğini hisseder. UNESCO Dünya Mirası listesine alınması da işte bu yüzden tesadüf değildir. Divriği Külliyesi sadece Türk İslam tarihine değil, tüm insanlığa ait evrensel bir değerdir. Onu görmeye gelen ziyaretçiler yalnızca bir camiyi değil, taşın sanatla buluştuğu, zamanın ötesine taşınmış bir hikayeyi de seyretmiş olurlar. Bugün Divriği'nin bu eşsiz mirası, geçmişin sanatçı ellerinden bugünün gözlerine ulaşan bir köprü gibidir. İnsanlığa, ortak kültürün ve estetiğin nasıl evrensel bir değere sahip olduğunu anlatır. Ve bize şu gerçeği hatırlatır. Bazı yapılar vardır ki taş olmaktan çıkar, insan ruhunun, emeğinin ve inancının sembolüne dönüşür. İşte Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası tam da böyle bir anıttır.
11: Mirasın izleri.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. ABD Başkanı Donald Trump yönetimi bir hafta içinde iki kişinin göçmenlik ve gümrük muhafaza dairesi ekiplerince vurularak ölümlerinin ardından trafikteki araçları durdurup kontrol yapma işlemlerini askıya alma talimatı verdi. Uzay görevlerinde 40 yılı aşkın süredir yalnızca ultrason kullanılırken SpaceX'in Farm 2 görevi kapsamında astronotlar kendi vücutlarının tanısal kalitede röntgen filmlerini çekmeyi başararak uzay tıbbında yeni bir ilke imza attı. Almanya'nın güney bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtınaların su baskınlarına ve ağaç devrilmelerine yol açtığı bildirildi. İtalya'da Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, şiddete meyilli ve çeteleşen 18 yaş altındaki gençlere yönelik bazı önleyici sıkı tedbirleri de içeren yeni güvenlik yasa tasarısını hazırladı. İşgalci İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridinde devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.246'ya yükseldi. Bahreyn ordusu hava savunma sistemlerinin İran tarafından düzenlenen çok sayıda hava saldırısını önlediğini duyurdu. İran hükümet sözcüsü, son günlerde ABD'nin ülkenin güneyine düzenlediği saldırılarda 30'dan fazla sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. Almanya'nın kuzeyinde uzun süren kuraklık ve artan tüketim nedeniyle özel havuzların doldurulması, yeşil alanların sulanması ve araçların evlerde yıkanması yasaklandı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeler aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. TBMM, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen en düşük emekli aylığının arttırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifiyle en düşük emekli aylığı Temmuz ödeme döneminden itibaren 23.552 liraya yükseltilecek. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün İstihdam Görünümü 2026 başlıklı raporu, Türkiye'nin son 5 yılda ve yıllık bazda reel ücret artışında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün en güçlü performans gösteren ülkeler arasında yer aldığını ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu, imalat sektöründeki sanayicilerin işletme sermayesini güçlendirecek 250 milyar liralık yeni kredi paketini duyurdu. Türkiye genelinde tavuk eti üretimi Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %16,3 azalarak 202.336 tona gerilerken, tavuk yumurtası üretimi %21,6 yükselişle 1 milyar 857 milyon 150 bin adet çıktı. Ticaret Bakanlığı, Ocak-Haziran döneminde 21 ilin ihracatının 1 milyar doların üzerine çıktığını, 50 ilde de ihracat artışı kaydedildiğini bildirdi. Küresel piyasalar, ABD ve İran arasında tırmanan gerilimin petrol fiyatlarını yükseltmesi ve tahvil piyasasında satış baskısını arttırmasından kaynaklanan endişelerle negatif seyrederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden FETÖ, DPY ve DHKPC ile bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi. Kapadokya'da sıcak hava balonları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrakları ve 253 şehidin fotoğraflarının bulunduğu afişlerle havalandı. Brent petrol fiyatı, ABD'nin İran'a yönelik kamikaze insansız deniz araçlarıyla saldırılarının ardından piyasalarda oluşan risk sebebiyle 80 doları aştı.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün: dolar 47,03, euro 53,82, gram altın 6046, çeyrek altın 9912 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün sıcaklıklarına birlikte bakalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık 15 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Pınarbaşı 27, Akkışla Sarız, Özvatan 28, Bünyan, Felahiye, İncesu, Tomarza 29, Develi, Sarıoğlan, Yahyalı 30, Yeşilhisar 32 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 26, Nevşehir, Sivas 28, Kırşehir 29, Niğde 30 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 29, Ankara 30, İzmir 35 derece olacak.
0: Radyo Radar hava durumu.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz yalnızca hain bir darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığı bir gece değil, milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktığı, tarihi altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferidir ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılına ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, "Demokrasimizin ve milli birliğimizin yanında yer alan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyor. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti öncesinde Polonya'da yaptığı açıklamada Fethullahçı terör örgütüne değinerek, "FETÖ artık kullanım değeri bitmiş bir yapıdır. Bu örgütün şu anda yöneticilerinin adeta rehin tuttuğu bir kitle bulunmakta. Örgüte baş kaldırmayan bu taban var olduğu sürece örgüt bunların varlığını kullanarak yabancı servislere hizmet etmeye devam edecek." dedi. Merhum eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya'da 88 yaşında tedavi gördüğü Kepez Devlet Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle belirlenen istisnalar dışında ilişiği kesilen veya kayıt hakkını kullanmayan öğrenciler, başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelere dönebilecek. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada hazırlanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vergi Denetim Kurulu, MASAK ve bilirkişi raporlarında para hareketleri, şirketler arasındaki mali ilişkiler ve çeşitli banka işlemlerine ilişkin tespitlere yer verildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Hunat Camii'nde şehitler için program düzenlendi. Vali Gökmen Çiçek ve İl Protokolü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Kayseri Garnizonu Kartal Şehitliği ile Asri Mezarlık Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, "Kayseri bu milletin çimento şehirlerinden bir tanesidir. Bu milletin birlik ve beraberliğine kastedenlerin karşısında ilk dikilecek şehirlerden bir tanesidir." dedi. İrade Bizim, Zafer Bizim sanat sergisi ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları konuştu.
2: Aslında 15 Temmuz haftası başladığı andan itibaren hem hepimizde bir gurur hem de kaybettiğimiz 251 canın hüznünü içimizde taşıyoruz. Özellikle dünden itibaren hepinizin bildiği gibi o karanlık gecede iki tane cennet kuşu vardı Kayseri'de. İki arkadaş, iki sırdaş, iki Kayseri'nin kız evladı, iki kahramanı Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit birlikte fedai can edip şehit olmuşlardı. Her zamanki gibi garnizon komutanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte, protokolümüzle beraber ilk etapta minnettarlığımızı ifade etmek adına şehidimiz Kübra Doğanay'ın anne ve babasına ve Cennet Yiğit'in anne ve babasına ziyarette bulunduk. Onlara minnettarlığımızı millet olarak, Kayserili olarak ifade ettik. Çünkü onlar iki tane kız evladı yetiştirmişlerdi. Ama bu memleket için hayatlarının baharında, daha gencecik yaşlarında cennet kuşu oldular, cennete uçtular. Biz iman ediyoruz ve böyle inanıyoruz.
1: AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okan'dan CHP'li Talas Belediyesi Meclis Üyesi'nin uyuşturucu suçlamasıyla yakalanmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, olayın kamuoyuna bilinçli ya da ihmalkar bir şekilde AK Parti Meclis Üyesi'ymiş gibi servis edilmesi kabul edilemez bir sorumsuzluktur. Gerçekler kısa sürede ortaya çıkmasına rağmen oluşturulmak istenen algı üzerinden AK Parti teşkilatımız hedef alınmıştır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Talas İlçe Başkanlığı tarafından Talas Belediyesi Meclis Üyesi ACA'nın uyuşturucu madde suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun yaptığı değerlendirme sonucunda konunun tüm yönleriyle incelenmesi ve gerekli disiplin sürecinin işletilmesi amacıyla dosyanın Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir" denildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Aile Akademisi tarafından LGS tercih süreci boyunca Hunat Hatun Medresesi'nde gençlere ücretsiz bir şekilde LGS tercih danışmanlığı hizmeti verilecek. Kırşehir-Kayseri Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında Almanya'dan memleketine gelmek üzere yola çıkan 3 kişi hayatını kaybederken sürücü yaralandı. Kayseri Spor yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
4: Bu hafta oldukça ilginç, oldukça da farklı bir konuyla karşınızdayız. Fatih Sultan Mehmet'in kayınpederinin türbesinin Kayseri'de olduğunu biliyor muydunuz?
5: Kayseri Malatya yolu üzerinde Pınarbaşı ilçesine bağlı Pazarören beldesi yakınlarında bulunan Köşker Dağı eteklerinde Melik Gazi köyüne 6 kilometre mesafede bulunan bir türbedir. Süleyman Bey Türbesi. Türbenin bir diğer ismi de Garip ya da Öksüz Türbedir. Ancak bu isim yerleşim yerlerine epey uzakta ve bir başına yalnız vaziyette bulunmasından dolayı halk tarafından verilmiş yakıştırma bir isimdir. Süleyman Bey Dulkadir oğullarındandır. Dulkadir oğulları ise Türkiye Selçuklularının yıkılması ile Anadolu'da kurulan beylikler içinde en son kurulan bir beyliktir. Dulkadir oğulları köken itibariyle Oğuzların Bozok kolunun Bayat boyundan olup Suriye Türkmenleri, daha doğrusu Halep Türkmenleridir. Günümüzde Suriye'de bulunan Bayırbucak Türkmenleri bunların bakiyeleridir. Halep civarında bulunan bu Türkmenler Memluklulara tabi olarak yaşamaktaydılar. Memluklular ise Kıpçak Türklerinin kurduğu Mısır'dan Anadolu'ya kadar uzanan yine güçlü bir Türk devletidir. O dönem Türkmenler Halep'i kışlak, Maraş ve Kayseri civarını da yazlak olarak kullanıyorlardı. Memluklular ile birlikte zaman zaman da Anadolu'ya düzenlenen seferlere katılıyorlardı. Selçukluların yıkılmasıyla Maraş ve Elbistan havalesini ele geçirerek bir beylik kurarlar. Dulkadir oğulları beyliği 1337 yılında Zeyneddin Karaca tarafından kurulmuştur. Kurulan beyliğin doğusunda Safeviler, Akkoyunlular ve Memluklular, batısında ise Eratnalılar ve Osmanlılar vardı. Bunların arasında sürekli denge siyaseti güderek yaklaşık 200 sene varlıklarını sürdürmüşlerdir. Karaca Bey Memluklularla aralarının kötü olduğu dönemde Kayseri ve Sivas civarında hüküm süren Eratnalılara sığınmıştı. O dönemde Eratnalıların başında bulunan Mehmet Bey bir müddet misafir etse de Memluklulardan korktuğu için onlara teslim etmek zorunda kalmıştır. Memluklular da Karaca Bey'i Kahire'ye götürüp önce hapsetmişler, sonra da işkence edip idam etmişlerdir. Cesedini 3 gün Züveyle kapısında teşhir etmişlerdir. Yerine oğlu Halil Bey geçer. Ancak Halil Bey de Memlukluların kurbanı olur. Kendisi yayladayken bir suikast neticesinde öldürülür. Kesikbaşı Kahire'ye gönderilir. Günümüzde Kayseri Pınarbaşı ilçesinde bulunan Melik Gazi Türbesi'nde alt sanduka bölümünde Melik Mehmet Gazi'nin hemen yanında başsız olarak yatan Kesikbaş diye adlandırılan kişi işte bu Dulkadirli Halil Bey'dir. Halil Bey'in ölümünün ardından çeşitli taht mücadeleleri sonunda yerine oğlu Nasreddin Mehmet Bey geçer. Nasreddin Mehmet Bey 46 yıllık bir beylikten sonra 1442 yılında 80'i aşkın bir yaşta vefat eder. Yerine ise asıl konumuz olan Nasreddin Mehmet Bey'in de oğlu olan Süleyman Bey geçer. Süleyman Bey Osmanlılarla da arası oldukça iyiydi. Hatta Sultan II. Murat'ın desteğiyle Karamanoğullarına geçen Kayseri'yi yeniden geri alır. Sultan II. Murat bu dostluktan dolayı veziri Halil Paşa ile görüşerek oğlu Şehzade Mehmet'i yani Fatih Sultan Mehmet'i Dulkadir Hanedanı'ndan bir kızla evlendirmeye karar verir. Saraydan Hayreddin Hızır Ağa'nın eşi bu amaçla Elbistan'a gönderilir. Süleyman Bey'in 5 kızı vardı. İçlerinde en güzeli olan Sıddi Hatun'u seçerek sultan adına yüzük takar. Gelini ve çeyizi büyük bir gelin alayı eşliğinde götürür. 1450 yılı Kasım ve Aralık aylarında 2 ay süren ihtişamlı bir düğünle Şehzade Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet ile Sıddi Hatun evlenir. Böylece Süleyman Bey, Fatih Sultan Mehmet'in kayınpederi olur. Süleyman Bey 1454 yılında ölür. Süleyman Bey ile alakalı çok önemli bir başka nokta ise torunu olan Gülbahar Ayşe Hatun, 2. Beyazıt'ın eşi olup Yavuz Sultan Selim'in de öz annesidir. Yavuz Sultan Selim ise 1515 yılında Dulkadir Oğulları Beyliğini yıkarak kendi topraklarına katan Osmanlı Sultanı'dır. Türbe'ye gelince, kitabesinde yazdığı şekliyle 1440 yılında, yani daha Süleyman Bey hayattayken yapılmıştır. Kitabede burası için imaret denilse de alt kısmı cenazelik, üst kısmı ise açık mescit şeklinde kullanılan ilginç bir türbedir. Şu andaki durumu ise oldukça harap bir vaziyette olup bakıma muhtaç bir haldedir. Sandukası çalınmış, duvarlarına yazılar yazılmış, defineciler tarafından adeta talan edilmiş bir haldedir. Fatih Sultan Mehmet'in kayınpederi, Yavuz Sultan Selim'in de dedesi olan Süleyman Bey'e ait bu çok önemli yapıya gereken önem bir an önce verilerek acil ve ciddi bir restorasyon çalışması yapılmalıdır.
6: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında tarihi açıdan oldukça önemli, farklı mimarisi ile de oldukça ilgi çeken bu türbenin belki de tek olumsuz yanı ulaşım zorluğudur. Halkın türbeyle kolayca kucaklaşması için yetkililerin bu olumsuzluğu bir an önce gidermesi gerekmektedir.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Saniyede bugün.
2: 15 Temmuz'un 10. yılında şehitler kabirleri başında anıldı ve Kayseri'de çeşitli etkinliklerle anılmaya devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Talas Meclis üyesi 5 kilogram uyuşturucu maddeyle yakalandı. Kayseri'ye gelmek için yola çıkan gurbetçi aile Kırşehir'de kaza yaptı. Kaza sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti. En düşük emekli aylığı 23.552 lira oldu. Gazi Osman Köprüsü'nde bir tırın alt geçitte sıkışmasıyla yoğun trafik oluştu.
1: Saniyede bugün.
3: Nöbetçi Eczaneler.
4: Aydın Eczanesi Gesi Fatih Mahallesi 0352 247 5060. Ekin Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 94 95. Kübra Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 58 22. Mermerkaya Eczanesi Sanayi Mahallesi 0352 330 45 90. Şimşek Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 330 48 78. Tekiner Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 232 66 07. Toki Eczanesi Demokrasi Mahallesi 0352 248 16 79. Tepe Eczanesi Bahçeli Evler Mahallesi 0352 232 11 33.
3: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetim

0: Aslında 15 Temmuz haftası başladığı andan itibaren hem hepimizde bir gurur hem de kaybettiğimiz 251 canın hüznünü içimizde taşıyoruz. Özellikle dünden itibaren hepinizin bildiği gibi o karanlık gecede iki tane cennet kuşu vardı Kayseri'de. İki arkadaş, iki sırdaş, iki Kayseri'nin kız evladı, iki kahramanı Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit birlikte fedai can edip şehit olmuşlardı. Her zamanki gibi garnizon komutanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte, protokolümüzle beraber ilk etapta minnettarlığımızı ifade etmek adına şehidimiz Kübra Doğanay'ın anne ve babasına ve Cennet Yiğit'in anne ve babasına ziyarette bulunduk. Onlara minnettarlığımızı millet olarak, Kayserili olarak ifade ettik. Çünkü onlar iki tane kız evladı yetiştirmişlerdi. Ama bu memleket için hayatlarının baharında, daha gencecik yaşlarında cennet kuşu oldular, cennete uçtular. Biz iman ediyoruz ve böyle inanıyoruz.
1: AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okan'dan CHP'li Talas Belediyesi meclis üyesinin uyuşturucu suçlamasıyla yakalanmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada olayın kamuoyuna bilinçli ya da ihmalkar bir şekilde AK Parti meclis üyesiymiş gibi servis edilmesi kabul edilemez bir sorumsuzluktur. Gerçekler kısa sürede ortaya çıkmasına rağmen oluşturulmak istenen algı üzerinden AK Parti teşkilatımız hedef alınmıştır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Talas İlçe Başkanlığı tarafından Talas Belediyesi Meclis Üyesi ACA'nın uyuşturucu madde suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin yapılan açıklamada, yönetim kurulumuzun yaptığı değerlendirme sonucunda konunun tüm yönleriyle incelenmesi ve gerekli disiplin sürecinin işletilmesi amacıyla dosyanın Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Aile Akademisi tarafından LGS tercih süreci boyunca Hunat Hatun Medresesi'nde gençlere ücretsiz bir şekilde LGS tercih danışmanlığı hizmeti verilecek. Kırşehir-Kayseri Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında Almanya'dan memleketine gelmek üzere yola çıkan 3 kişi hayatını kaybederken sürücü yaralandı. Kayseri Spor yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır.

0: yükselen değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
4: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
5: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten bir

0: 500 TL, 100 bin TL alışverişe 3000 TL, 200 bin TL'lik alışverişe ise 6000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz. Ergül her
1: nesil. Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
1: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045. Her nesil
0: yeni nesil yeni nesil. Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergül Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4000 TL değerindeki Ay Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergül Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kums Mall AVM. Ergül
4: her nesil. Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
5: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz yalnızca hain bir darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığı bir gece değil. Milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktığı, tarihi altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferidir ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılına ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, demokrasimizin ve milli birliğimizin yanında yer alan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyor. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti öncesinde Polonya'da yaptığı açıklamada Fethullahçı terör örgütüne değinerek FETÖ artık kullanım değeri bitmiş bir yapıdır. Bu örgütün şu anda yöneticilerinin adeta rehin tuttuğu bir kitle bulunmakta. Örgüte baş kaldırmayan bu taban var olduğu sürece örgüt bunların varlığını kullanarak yabancı servislere hizmet etmeye devam edecek dedi. Merhum eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya'da 88 yaşında tedavi gördüğü Kepez Devlet Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle belirlenen istisnalar dışında ilişiği kesilen veya kayıt hakkını kullanmayan öğrenciler başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelere dönebilecek. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada hazırlanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vergi Denetim Kurulu, MASAK ve bilirkişi raporlarında para hareketleri, şirketler arasındaki mali ilişkiler ve çeşitli banka işlemlerine ilişkin tespitlere yer verildi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
6: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Beşiktaş yeni sezon çalışmaları kapsamında oynadığı 6. ve son hazırlık maçında Slovakya temsilcisini 3-2 mağlup etti. Filenin Efeleri 2026 FIVB Milletler Ligi'nin 3. hafta mücadelesine Sırbistan'da başlıyor. Ay Yıldızlılar ilk maçında yarın ev sahibi Sırbistan ile karşılaşacak. Karşılaşma saat 21.00'da başlayacak. Nesine 3. Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi yapıldı. 3 gruptan oluşan Nesine 3. Lig'de sezon 6 Eylül'de başlayacak ve ilk yarı 20 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarısı 16 Ocak 2027'de başlayacak. Normal sezon 24 Nisan 2027'de tamamlanacak. Türkiye Voleybol Federasyonu milli oyuncu Bedirhan Bülbül'de omuz sıkışması semptomu tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu. Kayserispor ile sözleşmesini feshederek Almanya 3. Lig ekiplerinden Alemannia Aachen'e transfer olan Jung'un 20 bin euro alacağından dolayı sarı kırmızılı takıma transfer yasağı geldi. Türkiye'yi 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında temsil edecek handbol kulüplerinin rakipleri belli oldu. Erkeklerde Beşiktaş ve Nilüfer Belediyespor ile kadınlarda Armada Parasis Yalıkavak organizasyonlara ilerleyen turlardan katılacak. Birinci tur karşılaşmalarının ilk maçları 12-13 Eylül, rövanş mücadeleleri ise 19-20 Eylül tarihlerinde oynanacak. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
7: Emniyet kemeri bağlamak yasal bir zorunluluktur. Emniyet kemeri kaza anında bizi korur. Çarpma anında koltuktan fırlamamızı ve kafamızın bir yere çarpmasını önler. Hayat değerli. Emniyet kemeri gerekli. Unutma.
8: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
9: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
2: Kayseri'de iz bırakanlar başlıyor.
10: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Ahi İsa'yı konu alıyoruz. 14. yüzyılın siyasi çalkantıları, Anadolu'nun kalbinde birbirine giren emirler, vezirler ve sultanlar. İşte tam da bu kargaşanın ortasında öne çıkan bir isimdir Ahi İsa. Hem bir ahi, hem bir vezir, hem de yaşadığı dönemde Kayseri ve çevresine damgasını vuran önemli bir devlet adamı. Kayseri merkezinde bir mahalleye ismini verecek, Gesi'de bir vakıf zaviye yaptıracak kadar iz bırakmış olan Ahi İsa, aynı zamanda Kadı Burhanettin'in en yakın adamlarından biriydi. Vezirlik makamına kadar yükselen bu güçlü şahsiyet zamanın en çetin hadiselerinde ön saflarda yer aldı. Yıl 1381. Küçük yaştaki Eretna Sultanı 2. Mehmet'in naibi ve Kadı Burhanettin'in düşmanı Kılıç Arslan, ortadan kaldırılmak üzereyken Ahi İsa tercihini yapar. Kadı Burhanettin'in yanında durur. Aynı yıl rakiplerinden Amasya emiri Hacı Şat Geldi'ye elçi olarak gönderildiğinde de devletin kritik işlerinde nedenli güvenilen bir adam olduğunu gösterir. 2 yıl sonra 1383'te Kayseri hakimi Ömeroğlu Cüneyd'in çıkardığı isyanı bastırmak üzere harekete geçen emirler arasında yine o vardır. Ama en çetin sınavını 1387'de verir. Kadı Burhanettin, Kayseri'de isyanı sürdüren Cüneyd'in üzerine yürüdüğünde Kayserili askerlerin başında Ahi İsa'yı gönderir. Plan açıktır. Cüneyd hemşehrilerinin Ahi İsa'ya bağlılığını görünce moralini kaybedip geri çekilecektir. Fakat beklenen olmaz. Kale kapısına yaklaşan Ahi İsa ansızın Cüneyd tarafından esir alınır. Bu hamle hem Kadı Burhanettin'i hiddetlendirir hem de kuşatmanın kaderini değiştirir. Defalarca saldırı düzenlenir ama kale düşmez. Sultan çaresiz Sivas'a çekilir. 1 yıl sonra hazırlıklarını tamamlayarak Kayseri üzerine tekrar yürür. Bu kez harp aletleriyle yapılan uzun bir muhasara sonucunda Cüneyd pes eder. Önce Ahi İsa'yı serbest bırakır, ardından da af dilemek zorunda kalır. Bundan sonrası sisli. 1387'den 1393'teki ölümüne kadar Ahi İsa'nın neler yaptığı kesin olarak bilinmez. Büyük ihtimalle ömrünün son yıllarını Gesi'de yaptırdığı zaviyesinde geçirmiştir. Ahiliğin Kayseri'de çok güçlü olduğu devlet ricali arasında birçok ahilin bulunduğu bir dönemde yaşıyordu. Zaviyesi bugün yıkılmış olsa da Gesi'nin eski yerleşiminde hala halk arasında tekke yeri olarak bilinen bir mahalle bulunur. 1393 yılına gelindiğinde Ahi İsa artık hayatta değildir. Sivas'ta vefat eden bu devlet adamının mezarı Kabak Yazısı mezarlığına defnedilir. Üzerinde Selçuklu lahitlerini andıran taşında şu satırlar yazılıdır. Merhum affedilmiş temiz şehit. Yüce Allah rahmetine muhtaç. Merhum Ahi Mehmet'in oğlu Ahi İsa. Toprağı bol olsun. 795 senesi Şevval ayının başında vefat etti. Bu kitabe bize Ahi İsa'nın babasının da bir ahi olduğunu gösterir. Soyunun köklü bir ahi geleneğinden geldiği açıktır. Yüzyıllar sonra bile izi silinmemiştir. 1872 tarihli Kayseri vergi tahririnde onun adıyla anılan Rumiyan Ahi İsa mahallesi kayıtlarda yer alır. Çoğunlukla Rumların yaşadığı bu mahalle Kazancılar Çarşısı ile Millet Caddesi arasında bulunuyordu. Mahallenin adını yaşatan bir cami ve zaviyenin de varlığı bilinmektedir. Kısacası Ahi İsa yalnızca bir emir veya vezir değil, Kayseri'nin, Sivas'ın ve Anadolu ahiliğinin tarihinde derin izler bırakmış bir şahsiyet olarak hatırlanmaktadır. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
2: Kayseri'de iz bırakanlar sona erdi.
4: Radyo Radar 91.8.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. ABD Başkanı Donald Trump yönetimi bir hafta içinde iki kişinin göçmenlik ve gümrük muhafaza dairesi ekiplerince vurularak ölümlerinin ardından trafikteki araçları durdurup kontrol yapma işlemlerini askıya alma talimatı verdi. Uzay görevlerinde 40 yılı aşkın süredir yalnızca ultrason kullanılırken SpaceX'in Farm 2 görevi kapsamında astronotlar kendi vücutlarının tanısal kalitede röntgen filmlerini çekmeyi başararak uzay tıbbında yeni bir ilke imza attı. Almanya'nın güney bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtınaların su baskınlarına ve ağaç devrilmelerine yol açtığı bildirildi. İtalya'da Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, şiddete meyilli ve çeteleşen 18 yaş altındaki gençlere yönelik bazı önleyici sıkı tedbirleri de içeren yeni güvenlik yasa tasarısını hazırladı. İşgalci İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridinde devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.246'ya yükseldi. Bahreyn ordusu hava savunma sistemlerinin İran tarafından düzenlenen çok sayıda hava saldırısını önlediğini duyurdu. İran hükümet sözcüsü, son günlerde ABD'nin ülkenin güneyine düzenlediği saldırılarda 30'dan fazla sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. Almanya'nın kuzeyinde uzun süren kuraklık ve artan tüketim nedeniyle özel havuzların doldurulması, yeşil alanların sulanması ve araçların evlerde yıkanması yasaklandı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz yalnızca hain bir darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığı bir gece değil, milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktığı, tarihi altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferidir ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılına ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, "Demokrasimizin ve milli birliğimizin yanında yer alan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyor. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti öncesinde Polonya'da yaptığı açıklamada Fethullahçı terör örgütüne değinerek, "FETÖ artık kullanım değeri bitmiş bir yapıdır. Bu örgütün şu anda yöneticilerinin adeta rehin tuttuğu bir kitle bulunmakta. Örgüte baş kaldırmayan bu taban var olduğu sürece örgüt bunların varlığını kullanarak yabancı servislere hizmet etmeye devam edecek." dedi. Merhum eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya'da 88 yaşında tedavi gördüğü Kepez Devlet Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle belirlenen istisnalar dışında ilişiği kesilen veya kayıt hakkını kullanmayan öğrenciler, başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelere dönebilecek. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada hazırlanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vergi Denetim Kurulu, MASAK ve bilirkişi raporlarında para hareketleri, şirketler arasındaki mali ilişkiler ve çeşitli banka işlemlerine ilişkin tespitlere yer verildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Hunat Camii'nde şehitler için program düzenlendi. Vali Gökmen Çiçek ve İl Protokolü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Kayseri Garnizonu Kartal Şehitliği ile Asri Mezarlık Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, "Kayseri bu milletin çimento şehirlerinden bir tanesidir. Bu milletin birlik ve beraberliğine kastedenlerin karşısında ilk dikilecek şehirlerden bir tanesidir." dedi. İrade Bizim, Zafer Bizim sanat sergisi ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları konuştu.
2: "Aslında 15 Temmuz haftası başladığı andan itibaren hem hepimizde bir gurur hem de kaybettiğimiz 251 canın hüznünü içimizde taşıyoruz. Özellikle dünden itibaren hepinizin bildiği gibi o karanlık gecede iki tane cennet kuşu vardı Kayseri'de. İki arkadaş, iki sırdaş, iki Kayseri'nin kız evladı, iki kahramanı Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit birlikte fedai can edip şehit olmuşlardı. Her zamanki gibi garnizon komutanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte, protokolümüzle beraber ilk etapta minnettarlığımızı ifade etmek adına şehidimiz Kübra Doğanay'ın anne ve babasına ve Cennet Yiğit'in anne ve babasına ziyarette bulunduk. Onlara minnettarlığımızı millet olarak, Kayserili olarak ifade ettik. Çünkü onlar iki tane kız evladı yetiştirmişlerdi. Ama bu memleket için hayatlarının baharında, daha gencecik yaşlarında cennet kuşu oldular, cennete uçtular. Biz iman ediyoruz ve böyle inanıyoruz."
1: AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okan'dan, CHP'li Talas Belediyesi meclis üyesinin uyuşturucu suçlamasıyla yakalanmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, olayın kamuoyuna bilinçli ya da ihmalkar bir şekilde AK Parti meclis üyesiymiş gibi servis edilmesi kabul edilemez bir sorumsuzluktur. Gerçekler kısa sürede ortaya çıkmasına rağmen oluşturulmak istenen algı üzerinden AK Parti teşkilatımız hedef alınmıştır," dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Talas İlçe Başkanlığı tarafından Talas Belediyesi Meclis Üyesi ACA'nın uyuşturucu madde suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun yaptığı değerlendirme sonucunda konunun tüm yönleriyle incelenmesi ve gerekli disiplin sürecinin işletilmesi amacıyla dosyanın Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir," denildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Aile Akademisi tarafından LGS tercih süreci boyunca Hunat Hatun Medresesi'nde gençlere ücretsiz bir şekilde LGS tercih danışmanlığı hizmeti verilecek. Kırşehir Kayseri Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında Almanya'dan memleketine gelmek üzere yola çıkan 3 kişi hayatını kaybederken sürücü yaralandı. Kayserispor yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Kültür Panorama. Bugün Abdurrahim Karakoç'u dinleyeceksiniz. Ben Uygar Yıldız. Abdurrahim Karakoç, 7 Nisan 1932'de Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde dünyaya geldi. Şiirin evin içinde konuşulduğu bir ailede büyüdü. Dedesi, babası ve kardeşleri de şiirle ilgileniyordu. Bu yüzden şiir onun için sonradan öğrenilen bir şey değil, çocukluktan gelen bir dildi. Genç yaşlarda yazmaya başladı ama kendisiyle kolay barışan bir şair değildi. İlk yazdığı şiirleri beğenmedi. İki kitap olacak kadar metni yaktı. Asıl şiir yolculuğu 1958'den sonra başladı. Bu şiirler daha sonra Hasan'a Mektuplar adıyla yayımlandı. Bu kitapta Anadolu insanının dertleri, memleket hasreti, dostluk ve içten bir sohbet dili öne çıktı. Okuyan bir şair değil de bir tanıdık konuşuyor gibi hissetti. 1958 yılında belediyede memur olarak çalışmaya başladı. Mesul muhasipti. Gündüz devlet işi, gece şiir. 1981 yılında emekli olana kadar bu iki hayatı birlikte yürüttü. Abdurrahim Karakoç'un şiiri yaşadığı dönemin aynasıydı. 27 Mayıs darbesinden sonra yaşanan baskılar, adaletsizlikler ve suskunluk ortamı onun kalemine hiciv olarak yansıdı. Eli Kulakta ve Vur Emre adlı kitaplarında bu sert ve itiraz eden dili açıkça görmek mümkündür. Bu şiirlerde Karakoç korkmadan konuşur, güldürerek düşündürür. Onun en çok bilinen dizelerinden biri şudur: Benim davam adam olmak davası, adam olmayanın yüzüne tükürün. Bu dizeler onun şiir anlayışını özetler. Süs yoktur, dolambaç yoktur, söz nettir. Kan yazısı ve suları ıslatamadım kitaplarındaysa yalnızca öfke değil, kırgınlık da vardır. Memleket sevgisi, İnanç, ahlak ve vicdan temaları bu kitaplarda daha belirgin hale gelir. Karakoç yaklaşık 30 kez mahkemeye verildi. Avukat tutmadı, kendi kendini savundu. Açılan davaların tamamından beraat etti. Hiçbir iktidarla tam anlamıyla barışmadı. Güce değil, söze yaslandı. 1985 yılında gazeteciliğe başladı. Bir dönem siyasete girdi ve Büyük Birlik Partisi'nin kuruluşunda yer aldı. Ancak kısa süre sonra siyasetten ayrıldı. Neden girip neden ayrıldığını tek cümleyle anlattı. Allah rızası için girdim, Allah rızası için ayrıldım. 5. mevsim, Yasaklı Rüyalar, Gerdanlık kitaplarında şiir daha içe döner. Yaşanmışlık, yorgunluk ve hayat muhasebesi öne çıkar. Ama dil yine aynıdır. Açık, yalın ve Anadolu kokan. Şiirlerinin bir bölümü bestelenerek türkü oldu. Sözleri meydanlarda, evlerde, yolculuklarda söylendi. Abdurrahim Karakoç, şiiri raflarda değil, dillerde yaşattı. 2012 yılında yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süre tedavi gördü. 7 Haziran 2012'de Ankara'da hayata veda etti. Bağlum mezarlığına defnedildi. Abdurrahim Karakoç, arkasında yalnızca kitaplar değil, sözü eğmeden söylenmiş, tarafını vicdandan yana koymuş bir şair duruşu bıraktı. Kültür Panorama. 38 saniyede bugün.
4: 15 Temmuz'un 10. yılında şehitler kabirleri başında anıldı ve Kayseri'de çeşitli etkinliklerle anılmaya devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Talas Meclis üyesi 5 kilogram uyuşturucu maddeyle yakalandı. Kayseri'ye gelmek için yola çıkan gurbetçi aile Kırşehir'de kaza yaptı. Kaza sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti. En düşük emekli aylığı 23.552 lira oldu. Gazi Osman Köprüsü'nde bir tırın alt geçitte sıkışmasıyla yoğun trafik oluştu.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Aydın Eczanesi, Gesi Fatih Mahallesi, 0352 247 5060. Ekin Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 222 94 95. Kübra Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 222 58 22. Mermerkaya Eczanesi, Sanayi Mahallesi, 0352 330 45 90. Şimşek Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352 330 48 78. Tekiner Eczanesi, Hunat Mahallesi, 0352 232 66 07. Toki Eczanesi, Demokrasi Mahallesi, 0352 248 16 79. Tepe Eczanesi, Bahçeli Evler Mahallesi, 0352 232 11 33.
0: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdus Sever. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Hunat Camii'nde şehitler için program düzenlendi. Fahri Gökmen Çiçek ve İl Protokolü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Kayseri Garnizonu Kartal Şehitliği ile Asri Mezarlık Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Fahri Gökmen Çiçek, Kayseri bu milletin çimento şehirlerinden bir tanesidir. Bu milletin birlik ve beraberliğine kastedenlerin karşısında ilk dikilecek şehirlerden bir tanesidir dedi. İrade Bizim, Zafer Bizim sanat sergisi ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları konuştu.
2: Aslında 15 Temmuz haftası başladığı andan itibaren hem hepimizde bir gurur hem de kaybettiğimiz 251 canın hüznünü içimizde taşıyoruz. Özellikle dünden itibaren hepinizin bildiği gibi o karanlık gecede iki tane cennet kuşu vardı Kayseri'de. İki arkadaş, iki sırdaş, iki Kayseri'nin kız evladı, iki kahramanı Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit birlikte fedai can edip şehit olmuşlardı. Her zamanki gibi garnizon komutanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte, protokolümüzle beraber ilk etapta minnettarlığımızı ifade etmek adına şehidimiz Kübra Doğanay'ın anne ve babasına ve Cennet Yiğit'in anne ve babasına ziyarette bulunduk. Onlara minnettarlığımızı millet olarak, Kayserili olarak ifade ettik. Çünkü onlar iki tane kız evladı yetiştirmişlerdi. Ama bu memleket için hayatlarının baharında, daha gencecik yaşlarında cennet kuşu oldular, cennete uçtular. Biz iman ediyoruz ve böyle inanıyoruz.
1: AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okan'dan CHP'li Talas Belediyesi Meclis Üyesi'nin uyuşturucu suçlamasıyla yakalanmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada olayın kamuoyuna bilinçli ya da ihmalkar bir şekilde AK Parti Meclis Üyesi'ymiş gibi servis edilmesi kabul edilemez bir sorumsuzluktur. Gerçekler kısa sürede ortaya çıkmasına rağmen oluşturulmak istenen algı üzerinden AK Parti teşkilatımız hedef alınmıştır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Talas İlçe Başkanlığı tarafından Talas Belediyesi Meclis Üyesi ACA'nın uyuşturucu madde suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin yapılan açıklamada, yönetim kurulumuzun yaptığı değerlendirme sonucunda konunun tüm yönleriyle incelenmesi ve gerekli disiplin sürecinin işletilmesi amacıyla dosyanın Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Aile Akademisi tarafından LGS tercih süreci boyunca Hunat Hatun Medresesi'nde gençlere ücretsiz bir şekilde LGS tercih danışmanlığı hizmeti verilecek. Kırşehir-Kayseri Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında Almanya'dan memleketine gelmek üzere yola çıkan 3 kişi hayatını kaybederken sürücü yaralandı. Kayseri Spor yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz yalnızca hain bir darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığı bir gece değil. Milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktığı, tarihi altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferidir ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılına ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, demokrasimizin ve milli birliğimizin yanında yer alan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyor. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti öncesinde Polonya'da yaptığı açıklamada Fethullahçı terör örgütüne değinerek FETÖ artık kullanım değeri bitmiş bir yapıdır. Bu örgütün şu anda yöneticilerinin adeta rehin tuttuğu bir kitle bulunmakta. Örgüte baş kaldırmayan bu taban var olduğu sürece örgüt bunların varlığını kullanarak yabancı servislere hizmet etmeye devam edecek dedi. Merhum eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya'da 88 yaşında tedavi gördüğü Kepez Devlet Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle belirlenen istisnalar dışında ilişiği kesilen veya kayıt hakkını kullanmayan öğrenciler başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelere dönebilecek. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada hazırlanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vergi Denetim Kurulu, MASAK ve bilirkişi raporlarında para hareketleri, şirketler arasındaki mali ilişkiler ve çeşitli banka işlemlerine ilişkin tespitlere yer verildi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: İzin verin, trafikte yarışan hoşgörünüz olsun.
3: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Mirasın izleri.
1: Mirasın izlerini dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Safranbolu şehrinden bahsedeceğiz. Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan en önemli şehirlerinden biri olan Safranbolu, günümüzde Karabük ilinde konumlanmış, adeta bir açık hava müzesi görünümünde eşsiz bir Osmanlı kentidir. Safranbolu'nun geçmişi 13. yüzyıla kadar uzanır. Bu dönemden itibaren Anadolu'nun en önemli kervan yolları üzerinde yer almış, Doğu ile Batı arasındaki ticaretin aktığı ana damarlardan biri olmuştur. Kervan ticaretinin önemini yitirmesinden sonra bile Safranbolu, taşıdığı miras ve koruduğu gelenekleriyle tarih sahnesinde varlığını sürdürmüştür. Şehir yalnızca bir ticaret durağı değil, aynı zamanda kültürel bir kavşak, zanaatkarların, tüccarların ve yolcuların buluşma noktası olmuştur. Bugün Safranbolu'nun en ayırt edici özelliği, Osmanlı dönemi kent mimarisini en iyi şekilde koruyabilmiş olmasıdır. Dar sokaklar boyunca sıralanmış, yüksek duvarlı ve cumbalı evler, taş temel üzerine oturtulmuş ahşap yapılar, hayat denilen avlular, çeşmeler, Arnavut kaldırımlı yollar. Tüm bu detaylar, 17. ve 18. yüzyıllarda Osmanlı toplumunun günlük yaşamını ve estetik anlayışını gözler önüne serer. Şehir, 3 tarihi bölgeye ayrılır. Çarşı, Kıranköy ve Bağlar. Çarşı bölgesi, esnafın ve tüccarın yoğunlaştığı yerdir. Hanlar, hamamlar, arastalar ve camiler burada toplanmıştır. Kıranköy, gayrimüslim nüfusun yaşadığı bir mahalle olarak farklı kültürlerin izlerini taşır. Buradaki mimari, şehrin çok kültürlü yapısını yansıtır. Bağlar ise yazlık konakların bulunduğu bölgedir. Safranbolulu ailelerin yaz mevsiminde serinlemek için göç ettiği bu semt, bağ evleriyle ünlüdür. Safranbolu yalnızca evleriyle değil, aynı zamanda hanları, camileri, hamamları ve kervansaraylarıyla da Osmanlı kent hayatının bütüncül bir resmini sunar. Cinci Hanı, Köprülü Mehmet Paşa Camii, Eski Hamam ve Yemeniciler Arastası bu canlı mirasın önemli parçalarıdır. 1994 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilen Safranbolu, kültürel kimlik, ekonomik yaşam ve kentsel gelişim arasındaki ilişkiyi en iyi temsil eden kentlerden biri olarak kabul edilmiştir. UNESCO'nun bu kararı yalnızca taş ve ahşaptan inşa edilmiş yapıların değil, aynı zamanda bir yaşam tarzının, bir kültürün, bir sosyal dokunun korunmasını da ifade eder. Bugün Safranbolu, ziyaretçilerine zamanda bir yolculuk yapma fırsatı verir. Dar sokaklarında yürüyen bir gezgin, yüzlerce yıl öncesinin gündelik hayatına dokunabilir. Ahşap pencerelerden sızan ışık, çeşmelerden akan su ve taş sokaklarda yankılanan ayak sesleri, geçmişle bugünü birbirine bağlar. Safranbolu, Osmanlı kent kültürünü yaşatan bir hazine, mimari ile toplumsal yaşamın nasıl iç içe geçtiğini kanıtlayan bir sahne, kültürel mirasın korunmasının insanlık için ne kadar önemli olduğunu hatırlatan bir öğretmendir. İşte bu yüzden Safranbolu, yalnızca Türkiye'nin değil, tüm dünyanın ortak mirasıdır. Mirasın izlerini dinlediniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Mirasın izleri.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. ABD Başkanı Donald Trump yönetimi bir hafta içinde iki kişinin göçmenlik ve gümrük muhafaza dairesi ekiplerince vurularak ölümlerinin ardından trafikteki araçları durdurup kontrol yapma işlemlerini askıya alma talimatı verdi. Uzay görevlerinde 40 yılı aşkın süredir yalnızca ultrason kullanılırken SpaceX'in Farm 2 görevi kapsamında astronotlar kendi vücutlarının tanısal kalitede röntgen filmlerini çekmeyi başararak uzay tıbbında yeni bir ilke imza attı. Almanya'nın güney bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtınaların su baskınlarına ve ağaç devrilmelerine yol açtığı bildirildi. İtalya'da Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, şiddete meyilli ve çeteleşen 18 yaş altındaki gençlere yönelik bazı önleyici sıkı tedbirleri de içeren yeni güvenlik yasa tasarısını hazırladı. İşgalci İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridinde devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.246'ya yükseldi. Bahreyn ordusu hava savunma sistemlerinin İran tarafından düzenlenen çok sayıda hava saldırısını önlediğini duyurdu. İran hükümet sözcüsü, son günlerde ABD'nin ülkenin güneyine düzenlediği saldırılarda 30'dan fazla sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. Almanya'nın kuzeyinde uzun süren kuraklık ve artan tüketim nedeniyle özel havuzların doldurulması, yeşil alanların sulanması ve araçların evlerde yıkanması yasaklandı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz yalnızca hain bir darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığı bir gece değil. Milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktığı, tarihi altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferidir ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılına ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, demokrasimizin ve milli birliğimizin yanında yer alan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyor. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti öncesinde Polonya'da yaptığı açıklamada Fethullahçı terör örgütüne değinerek FETÖ artık kullanım değeri bitmiş bir yapıdır. Bu örgütün şu anda yöneticilerinin adeta rehin tuttuğu bir kitle bulunmakta. Örgüte baş kaldırmayan bu taban var olduğu sürece örgüt bunların varlığını kullanarak yabancı servislere hizmet etmeye devam edecek dedi. Merhum eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya'da 88 yaşında tedavi gördüğü Kepez Devlet Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle belirlenen istisnalar dışında ilişiği kesilen veya kayıt hakkını kullanmayan öğrenciler başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelere dönebilecek. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada hazırlanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vergi Denetim Kurulu, MASAK ve bilirkişi raporlarında para hareketleri, şirketler arasındaki mali ilişkiler ve çeşitli banka işlemlerine ilişkin tespitlere yer verildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Hunat Camii'nde şehitler için program düzenlendi. Fahri Gökmen Çiçek ve İl Protokolü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Kayseri Garnizonu Kartal Şehitliği ile Asri Mezarlık Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Fahri Gökmen Çiçek, Kayseri bu milletin çimento şehirlerinden bir tanesidir. Bu milletin birlik ve beraberliğine kastedenlerin karşısında ilk dikilecek şehirlerden bir tanesidir dedi. İrade Bizim, Zafer Bizim sanat sergisi ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları konuştu.
2: Aslında 15 Temmuz haftası başladığı andan itibaren hem hepimizde bir gurur hem de kaybettiğimiz 251 canın hüznünü içimizde taşıyoruz. Özellikle dünden itibaren hepinizin bildiği gibi o karanlık gecede iki tane cennet kuşu vardı Kayseri'de. İki arkadaş, iki sırdaş, iki Kayseri'nin kız evladı, iki kahramanı Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit birlikte fedai can edip şehit olmuşlardı. Her zamanki gibi garnizon komutanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte protokolümüzle beraber ilk etapta minnettarlığımızı ifade etmek adına şehidimiz Kübra Doğanay'ın anne ve babasına ve Cennet Yiğit'in anne ve babasına ziyarette bulunduk. Onlara minnettarlığımızı millet olarak, Kayserili olarak ifade ettik. Çünkü onlar iki tane kız evladı yetiştirmişlerdi. Ama bu memleket için hayatlarının baharında, daha gencecik yaşlarında cennet kuşu oldular, cennete uçtular. Biz iman ediyoruz ve böyle inanıyoruz.
1: AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okan'dan CHP'li Talas Belediyesi Meclis Üyesi'nin uyuşturucu suçlamasıyla yakalanmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada olayın kamuoyuna bilinçli ya da ihmalkar bir şekilde AK Parti Meclis Üyesi'ymiş gibi servis edilmesi kabul edilemez bir sorumsuzluktur. Gerçekler kısa sürede ortaya çıkmasına rağmen oluşturulmak istenen algı üzerinden AK Parti teşkilatımız hedef alınmıştır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Talas İlçe Başkanlığı tarafından Talas Belediyesi Meclis Üyesi ACA'nın uyuşturucu madde suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin yapılan açıklamada, yönetim kurulumuzun yaptığı değerlendirme sonucunda konunun tüm yönleriyle incelenmesi ve gerekli disiplin sürecinin işletilmesi amacıyla dosyanın Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Aile Akademisi tarafından LGS tercih süreci boyunca Hunat Hatun Medresesi'nde gençlere ücretsiz bir şekilde LGS tercih danışmanlığı hizmeti verilecek. Kırşehir Kayseri Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında Almanya'dan memleketine gelmek üzere yola çıkan 3 kişi hayatını kaybederken sürücü yaralandı. Kayseri Spor yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: Bilgeselde.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir koda?
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.

yani sürekli bir nasılsın sorusuna cevap olarak berbattım demek gibi bir şeydir. Sabahları uyanırsınız, güne başlarken enerjiniz yerine eksiklik doludur, kahvaltı masasında kahvenizin yanında bir dilim depresyon pastası yerken iç dünyanızın gri bulutları sizi selamlar. Evden çıkmadım.

Histimi özellikle yemek saatlerinde bir baş belasıdır. İştahınız ya tamamen kaybolur veya acımasızca büyür. Ama genellikle yediğimiz her şey tatsız gelir. O yüzden pizza yerine birkaç sıkıcı krakerle yetinirsiniz. Uyku düzeniniz de bir hayli garip hale gelir. Geceleri saatlerce tavanı seyretmek ve hayatın anlamını düşünmek gibi aktiviteleri sıkça yaparsınız. Sonuç olarak sabahları yorgun uyanırsınız ve gün boyu enerjisiz hissedersiniz. Sosyal hayat? Distim ile biri olarak kimse sizi partilere davet etmez. Sosyal etkileşimlerden kaçınmak için her türlü bahaneyi uydurursunuz. Evin balkonu çatladı, bu sebeple maalesef gelemem gibi yaratıcı bahanelerle kendinizi izole edersiniz. Ancak şaka bir yana, distimi gerçek bir psikolojik rahatsızlıktır ve tedavi gerektirir. Profesyonel yardım almak, distimiyle başa çıkmak için önemlidir. Unutmayın, hayatta daha fazla renk ve anlam bulabilirsiniz. Çünkü distimi sadece bir bulut geçişidir. Güneş hala oradadır.

0: Bilgiler Bilgesel'de.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya. Bu ne saçma bir koda.
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
5: 38 saniyede bugün.
6: 15 Temmuz'un 10. yılında şehitler kabirleri başında anıldı ve Kayseri'de çeşitli etkinliklerle anılmaya devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Talas Meclis üyesi 5 kilogram uyuşturucu maddeyle yakalandı. Kayseri'ye gelmek için yola çıkan gurbetçi aile Kırşehir'de kaza yaptı. Kaza sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti. En düşük emekli aylığı 23.552 lira oldu. Gazi Osman Köprüsü'nde bir tırın alt geçitte sıkışmasıyla yoğun trafik oluştu.
5: Nöbetçi Eczaneler.
2: Aydın Eczanesi Gesi Fatih Mahallesi 0352 247 5060. Ekin Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 94 95. Kübra Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 58 22. Mermerkaya Eczanesi Sanayi Mahallesi 0352 330 45 90. Şimşek Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 330 48 78. Tekiner Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 232 66 07. Toki Eczanesi Demokrasi Mahallesi 0352 248 16 79. Tepe Eczanesi Bahçeli Evler Mahallesi 0352 232 11 33.
5: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdus Savar. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Hunat Camii'nde şehitler için program düzenlendi. Fahri Gökmen Çiçek ve İl Protokolü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Kayseri Garnizonu Kartal Şehitliği ile Asri Mezarlık Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Fahri Gökmen Çiçek, Kayseri bu milletin çimento şehirlerinden bir tanesidir. Bu milletin birlik ve beraberliğine kastedenlerin karşısında ilk dikilecek şehirlerden bir tanesidir dedi. İrade Bizim, Zafer Bizim sanat sergisi ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları konuştu.
2: Aslında 15 Temmuz haftası başladığı andan itibaren hem hepimizde bir gurur hem de kaybettiğimiz 251 canın hüznünü içimizde taşıyoruz. Özellikle dünden itibaren hepinizin bildiği gibi o karanlık gecede iki tane cennet kuşu vardı Kayseri'de. İki arkadaş, iki sırdaş, iki Kayseri'nin kız evladı, iki kahramanı Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit birlikte fedai can edip şehit olmuşlardı. Her zamanki gibi garnizon komutanımız Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte protokolümüzle beraber ilk etapta minnettarlığımızı ifade etmek adına şehidimiz Kübra Doğanay'ın anne ve babasına ve Cennet Yiğit'in anne ve babasına ziyarette bulunduk. Onlara minnettarlığımızı millet olarak, Kayserili olarak ifade ettik. Çünkü onlar iki tane kız evladı yetiştirmişlerdi. Ama bu memleket için hayatlarının baharında, daha gencecik yaşlarında cennet kuşu oldular, cennete uçtular. Biz iman ediyoruz ve böyle inanıyoruz.
1: AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okan'dan CHP'li Talas Belediyesi Meclis Üyesi'nin uyuşturucu suçlamasıyla yakalanmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada olayın kamuoyuna bilinçli ya da ihmalkar bir şekilde AK Parti Meclis Üyesi'ymiş gibi servis edilmesi kabul edilemez bir sorumsuzluktur. Gerçekler kısa sürede ortaya çıkmasına rağmen oluşturulmak istenen algı üzerinden AK Parti teşkilatımız hedef alınmıştır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Talas İlçe Başkanlığı tarafından Talas Belediyesi Meclis Üyesi ACA'nın uyuşturucu madde suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin yapılan açıklamada, yönetim kurulumuzun yaptığı değerlendirme sonucunda konunun tüm yönleriyle incelenmesi ve gerekli disiplin sürecinin işletilmesi amacıyla dosyanın Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Aile Akademisi tarafından LGS tercih süreci boyunca Hunat Hatun Medresesi'nde gençlere ücretsiz bir şekilde LGS tercih danışmanlığı hizmeti verilecek. Kırşehir-Kayseri Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında Almanya'dan memleketine gelmek üzere yola çıkan 3 kişi hayatını kaybederken sürücü yaralandı. Kayseri Spor yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz yalnızca hain bir darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığı bir gece değil. Milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktığı, tarihi altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferidir ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılına ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, demokrasimizin ve milli birliğimizin yanında yer alan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyor, 15 Temmuz şehitlerimize rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum, ruhları şad, mekanları cennet olsun dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti öncesinde Polonya'da yaptığı açıklamada Fethullahçı terör örgütüne değinerek, FETÖ artık kullanım değeri bitmiş bir yapıdır. Bu örgütün şu anda yöneticilerinin adeta rehin tuttuğu bir kitle bulunmakta. Örgüte baş kaldırmayan bu taban var olduğu sürece örgüt bunların varlığını kullanarak yabancı servislere hizmet etmeye devam edecek dedi. Merhum eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya'da 88 yaşında tedavi gördüğü Kepez Devlet Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle belirlenen istisnalar dışında ilişiği kesilen veya kayıt hakkını kullanmayan öğrenciler, başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelere dönebilecek. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada hazırlanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vergi Denetim Kurulu, MASAK ve bilirkişi raporlarında para hareketleri, şirketler arasındaki mali ilişkiler ve çeşitli banka işlemlerine ilişkin tespitlere yer verildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Hunat Camii'nde şehitler için program düzenlendi. Fahri Gökmen Çiçek ve İl Protokolü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Kayseri Garnizonu Kartal Şehitliği ile Asri Mezarlık Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Fahri Gökmen Çiçek, Kayseri bu milletin çimento şehirlerinden bir tanesidir. Bu milletin birlik ve beraberliğine kastedenlerin karşısında ilk dikilecek şehirlerden bir tanesidir dedi. İrade Bizim, Zafer Bizim sanat sergisi ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları konuştu.
2: Aslında 15 Temmuz haftası başladığı andan itibaren hem hepimizde bir gurur hem de kaybettiğimiz 251 canın hüznünü içimizde taşıyoruz. Özellikle dünden itibaren hepinizin bildiği gibi o karanlık gecede iki tane cennet kuşu vardı Kayseri'de. İki arkadaş, iki sırdaş, iki Kayseri'nin kız evladı, iki kahramanı Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit birlikte fedai can edip şehit olmuşlardı. Her zamanki gibi garnizon komutanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte protokolümüzle beraber ilk etapta minnettarlığımızı ifade etmek adına şehidimiz Kübra Doğanay'ın anne ve babasına ve Cennet Yiğit'in anne ve babasına ziyarette bulunduk. Onlara minnettarlığımızı millet olarak, Kayserili olarak ifade ettik. Çünkü onlar iki tane kız evladı yetiştirmişlerdi. Ama bu memleket için hayatlarının baharında, daha gencecik yaşlarında cennet kuşu oldular, cennete uçtular. Biz iman ediyoruz ve böyle inanıyoruz.
1: AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okan'dan CHP'li Talas Belediyesi Meclis Üyesi'nin uyuşturucu suçlamasıyla yakalanmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada olayın kamuoyuna bilinçli ya da ihmalkar bir şekilde AK Parti Meclis Üyesi'ymiş gibi servis edilmesi kabul edilemez bir sorumsuzluktur. Gerçekler kısa sürede ortaya çıkmasına rağmen oluşturulmak istenen algı üzerinden AK Parti teşkilatımız hedef alınmıştır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Talas İlçe Başkanlığı tarafından Talas Belediyesi Meclis Üyesi ACA'nın uyuşturucu madde suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin yapılan açıklamada, yönetim kurulumuzun yaptığı değerlendirme sonucunda konunun tüm yönleriyle incelenmesi ve gerekli disiplin sürecinin işletilmesi amacıyla dosyanın Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Aile Akademisi tarafından LGS tercih süreci boyunca Hunat Hatun Medresesi'nde gençlere ücretsiz bir şekilde LGS tercih danışmanlığı hizmeti verilecek. Kırşehir-Kayseri Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında Almanya'dan memleketine gelmek üzere yola çıkan 3 kişi hayatını kaybederken sürücü yaralandı. Kayseri Spor yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Trafik kurallarına uymak yasal ve yaşamsal zorunluluktur.
4: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
5: Dünya turu başlıyor.
4: Bir dakika dünya turunda bugün rotamızı doğunun en ucuna, gelenekle geleceğin kusursuz bir uyumla dans ettiği Japonya'ya çeviriyoruz. Japonya denince akla kalabalık caddeler gelse de ülke 2011'den bu yana ciddi bir nüfus kaybı yaşıyor. Şu an yaklaşık 123 milyon olan nüfusun azalma sebebi ise hayat pahalılığı ve iş dünyasının katı kuralları. Ancak bu kalabalığa rağmen sokaklar inanılmaz derecede sessiz. Japonlar toplu taşımada telefonla konuşmayı büyük bir ayıp sayıyor. Başkalarının huzuruna saygı duymak burada yazılı olmayan en güçlü kural. Burada zaman paradan bile daha değerli. Japon demir yollarında trenlerin yıllık ortalama gecikme süresi sadece 18 saniye. Eğer bir tren 5 dakika gecikirse demir yolu şirketi her yolcuya iş yerlerine vermeleri için resmi bir özür belgesi dağıtıyor. Çay ise onlar için sadece bir içecek değil, bir meditasyon. Chanoyu adı verilen seremonilerde sabrı ve sadeliği öğreniyorlar. Eğlence anlayışları da bir hayli ilginç. Gece yarısından sonra kulüplerde dans etmek tam 67 yıl boyunca yasaktı. 2015'te bu yasak esnetildi ama hala her yerde dilediğiniz gibi dans edemeyebilirsiniz. Yemekte ise gerçek bir cesaret testi var. Fugu ya da fıgı, yani balon balığı, içindeki zehir bir insanı dakikalar içinde öldürebilecek kadar güçlü. Bu yüzden bir şefin fugu hazırlayabilmesi için en az 3 yıl eğitim alması ve özel bir devlet sınavından geçmesi şart. Robotların garsonluk yaptığı kafelerden 1000 yıllık tapınaklara kadar Japonya her köşesinde sizi şaşırtmaya hazır. Yeni bir hikayede buluşmak üzere. Dünyayı keşfetmeye devam edin.
5: Dünya turu sona erdi.
0: Radyo Radar 91.8.

0: gördün mü aşkım?
1: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
2: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. ABD Başkanı Donald Trump yönetimi bir hafta içinde iki kişinin göçmenlik ve gümrük muhafaza dairesi ekiplerince vurularak ölümlerinin ardından trafikteki araçları durdurup kontrol yapma işlemlerini askıya alma talimatı verdi. Uzay görevlerinde 40 yılı aşkın süredir yalnızca ultrason kullanılırken SpaceX'in Farm 2 görevi kapsamında astronotlar kendi vücutlarının tanısal kalitede röntgen filmlerini çekmeyi başararak uzay tıbbında yeni bir ilke imza attı. Almanya'nın güney bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtınaların su baskınlarına ve ağaç devrilmelerine yol açtığı bildirildi. İtalya'da Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, şiddete meyilli ve çeteleşen 18 yaş altındaki gençlere yönelik bazı önleyici sıkı tedbirleri de içeren yeni güvenlik yasa tasarısını hazırladı. İşgalci İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridinde devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.246'ya yükseldi. Bahreyn ordusu hava savunma sistemlerinin İran tarafından düzenlenen çok sayıda hava saldırısını önlediğini duyurdu. İran hükümet sözcüsü, son günlerde ABD'nin ülkenin güneyine düzenlediği saldırılarda 30'dan fazla sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. Almanya'nın kuzeyinde uzun süren kuraklık ve artan tüketim nedeniyle özel havuzların doldurulması, yeşil alanların sulanması ve araçların evlerde yıkanması yasaklandı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz yalnızca hain bir darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığı bir gece değil. Milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktığı, tarihi altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferidir ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılına ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, demokrasimizin ve milli birliğimizin yanında yer alan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyor. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti öncesinde Polonya'da yaptığı açıklamada Fethullahçı terör örgütüne değinerek FETÖ artık kullanım değeri bitmiş bir yapıdır. Bu örgütün şu anda yöneticilerinin adeta rehin tuttuğu bir kitle bulunmakta. Örgüte baş kaldırmayan bu taban var olduğu sürece örgüt bunların varlığını kullanarak yabancı servislere hizmet etmeye devam edecek dedi. Merhum eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya'da 88 yaşında tedavi gördüğü Kepez Devlet Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle belirlenen istisnalar dışında ilişiği kesilen veya kayıt hakkını kullanmayan öğrenciler, başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelere dönebilecek. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada hazırlanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vergi Denetim Kurulu, MASAK ve bilirkişi raporlarında para hareketleri, şirketler arasındaki mali ilişkiler ve çeşitli banka işlemlerine ilişkin tespitlere yer verildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Hunat Camii'nde şehitler için program düzenlendi. Fahri Gökmen Çiçek ve İl Protokolü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Kayseri Garnizonu Kartal Şehitliği ile Asri Mezarlık Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Fahri Gökmen Çiçek, Kayseri bu milletin çimento şehirlerinden bir tanesidir. Bu milletin birlik ve beraberliğine kastedenlerin karşısında ilk dikilecek şehirlerden bir tanesidir dedi. İrade Bizim, Zafer Bizim sanat sergisi ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları konuştu.
2: Aslında 15 Temmuz haftası başladığı andan itibaren hem hepimizde bir gurur hem de kaybettiğimiz 251 canın hüznünü içimizde taşıyoruz. Özellikle dünden itibaren hepinizin bildiği gibi o karanlık gecede iki tane cennet kuşu vardı Kayseri'de. İki arkadaş, iki sırdaş, iki Kayseri'nin kız evladı, iki kahramanı Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit birlikte fedai can edip şehit olmuşlardı. Her zamanki gibi garnizon komutanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte, protokolümüzle beraber ilk etapta minnettarlığımızı ifade etmek adına şehidimiz Kübra Doğanay'ın anne ve babasına ve Cennet Yiğit'in anne ve babasına ziyarette bulunduk. Onlara minnettarlığımızı millet olarak, Kayserili olarak ifade ettik. Çünkü onlar iki tane kız evladı yetiştirmişlerdi. Ama bu memleket için hayatlarının baharında, daha gencecik yaşlarında cennet kuşu oldular, cennete uçtular. Biz iman ediyoruz ve böyle inanıyoruz.
1: AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okan'dan CHP'li Talas Belediyesi Meclis Üyesi'nin uyuşturucu suçlamasıyla yakalanmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada olayın kamuoyuna bilinçli ya da ihmalkar bir şekilde AK Parti Meclis Üyesi'ymiş gibi servis edilmesi kabul edilemez bir sorumsuzluktur. Gerçekler kısa sürede ortaya çıkmasına rağmen oluşturulmak istenen algı üzerinden AK Parti teşkilatımız hedef alınmıştır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Talas İlçe Başkanlığı tarafından Talas Belediyesi Meclis Üyesi ACA'nın uyuşturucu madde suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin yapılan açıklamada, yönetim kurulumuzun yaptığı değerlendirme sonucunda konunun tüm yönleriyle incelenmesi ve gerekli disiplin sürecinin işletilmesi amacıyla dosyanın Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Aile Akademisi tarafından LGS tercih süreci boyunca Hunat Hatun Medresesi'nde gençlere ücretsiz bir şekilde LGS tercih danışmanlığı hizmeti verilecek. Kırşehir Kayseri Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında Almanya'dan memleketine gelmek üzere yola çıkan 3 kişi hayatını kaybederken sürücü yaralandı. Kayseri Spor yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
4: Bu hafta oldukça farklı bir konuyla karşınızdayız. Şu anda genelde elektrikçi ve aydınlatmacı esnafının yoğun olarak bulunduğu Gürcü Caddesi üzerindeyiz. Gerek Gürcü Caddesi'nin ve gerekse de Kayseri'de Gürcü soyadını taşıyan insanların bu ismi nereden aldıklarını merak ediyor musunuz?
5: Kayseri'de tarihi derinliği ve aşkları ile bir muhteşem mahalle, Gürcü Mahallesi. Günümüzde Kayseri Merkez Bankası karşısındaki Kiçikapı Mahallesi içinde yer alan, elektrik ve aydınlatmacı esnafının yoğun olduğu yerden başlayarak kuzeye doğru Ulu Cami yakınındaki leblebicilere kadar uzanan bir mahalleydi. Peki ya Gürcü Mahallesi'nin ilginç hikayesine gelince? Dönem Selçuklu dönemi, Alaaddin Keykubat ile eşi Hunat Hatun dönemi. Sultan Alaaddin Keykubat Kayseri'de zehirlenerek öldürülüp oğlu 2. Gıyasettin Keyhüsrev daha 16 yaşında tahta çıkarılıp Hunat Hatun da valide sultan konumuna gelince her anne gibi Hunat Hatun da oğlunun mürüvvetini görebilmek için hemen evlendirme telaşına girer. Oğlu Gıyasettin'i zaman içerisinde iki hanımla evlendirir. Bizanslı Berduliye Hatun, Gürcü Tamara Hatun. Ayrıca oğlunun Rum bir cariyesinden de oğlu olur. Hem annesi hem de Gıyasettin Keyhüsrev için hepsi bir tarafa, eşi Gürcü Tamara bir tarafaydı. Zaten Tamara'nın Türk hanedanları ile ilişkisi kendisinden çok önce yine kendi adı ile bilinen anneannesi Kraliçe Tamara ile başlamıştı aslında. Anneanne Kraliçe Tamara eşini kaybedince devletin başında tek başına yaşamanın zorluğunu bildiği için Alaaddin Keykubat'ın amcası da olan dillere destan yakışıklılığı, karizmatik sert mizacı, çok da zeki olması ile nam salmış Süleyman Şah'ı babası 2. Kılıç Arslan'dan evlenmek için istemiş. Süleyman Şah ise bu teklife şiddetle karşı çıkması ile evlilik gerçekleşmemişti. Anneanne Kraliçe Tamara'nın aşkı da platoniklikten öteye gidememişti bu yüzden. Anneanne Kraliçe Tamara bir Türk hanedanı ile evlenememişti. Ama kızı Rosu'dan Alaaddin Keykubat'ın amcaoğlu ile evlenmiş, Erzurum Melikinin oğlu da olan kuzen Türkan Şah, kraliçenin kızı Rosu'dan'a deliler gibi aşık olmuş, onunla evlenmek için Gürcü Sarayı'na iç güvey olarak gitmiş, hatta dinini değiştirip Hristiyan bile olmuştu. Ama şimdi hem anneanne hem de annesinden sonra torun Tamara, anne Rosu'dan ile Türkan Şah'tan olma Tamara, Selçuklu hanedanına gelin olarak gidiyor. Hem de bir sultan eşi olacaktır. Yalnız Gürcü kraliyet ailesinin tek bir şartı vardı. Tamara'nın dinine asla dokunulmayacaktır. Öyle de olur. Tamara büyük bir gelin alayı ile Kayseri'ye gelin olarak gelir. Beraberinde kilise teşkilatını, papazları, nedimeleri ve daha birçok kişi olmak üzere oldukça kalabalık, çok da gösterişli bir şekilde Kayseri'ye giriş yapar. Bu arada da Kayseri düğüne hazırlandığı gibi muhteşem bir karşılama töreni de düzenlenir. Ancak gelen kalabalık beklenenin çok çok üzerindedir. Bunun için hemen çare olarak Kayseri Kalesi'nin içine değil, kalenin kuzeyinde arkadaki küçük kapı yani kiçi kapı önünde onlara yerleşmeler için bir yer verilir. Zaten hemen karşılarında da gayrimüslim mahalleleri vardır. İkinci Gıyasettin Keyhüsrev Tamara'ya deliler gibi aşıktır. Tamara'nın güzelliğine, endamına, sözüne, sesine, nefesine meftundur. Yanından hiç ayrılmaz, ayrılamaz. Her anını onunla geçirir olur. Ta ki 1243 yılında Moğollarla yapılan Köse Dağı Savaşı'na kadar. Sultan savaş meydanına ailesini, hazinesini ve meraklısı olduğu vahşi hayvanlarını da götürür. Fakat Sultan savaşta bozguna uğrayınca ailesiyle birlikte Alanya Kalesi'ne kaçmakta bulur çareyi. Orada da bir suikast sonucu yüzüne aldığı keskin bir kılıç darbesiyle öldürülür. Tamara artık tek başına kalmıştır. Yapayalnızdır. Devletin başına da Moğollar çökmüştür. Tüm bu kargaşada o da çareyi Kayseri'den Konya'ya gitmekte arar. Konya'da hiç beklemediği ve hayatını da tamamen değiştirecek olan gelişmeleri hiç hesaba katmadan apar topar Konya'ya gider. Konya'da Mevlana ile tanışır. Mevlana'nın sufi iklimi altında gelişen bu tanışma ile hayatı da değişmeye başlar. İlk önce dinini değiştirerek ihlaslı bir Müslüman olarak İslamiyet'i seçer. İsmi de bundan sonra Gürcü Melek Hatun'dur. Gürcü Melek Hatun, Mevlana'nın samimi ve gönülden müridesi olur. Günlerini artık tamamen intisap ettiği hocasına hizmet ile geçirir olur. Gürcü Melek Hatun, Mevlana'nın çok yakın dostu olan, Konya'da devletin en tepesinde görev yapan Muinettin Süleyman Pervane ile tanışır. Belki de Mevlana arzulamıştır bu yakınlığı. Gürcü Melek Hatun, Pervane Süleyman'a aşık olur. Pervane Süleyman'ın da bu aşka karşılık vermesiyle hemen izdivaç gerçekleşir. Evlilikleri hem Mevlana'nın hem de Pervane'nin Moğol noyanlarıyla yakın işbirliği içinde olmaları sayesinde daha da huzur ve güven içinde geçer. Ta ki Muinettin Süleyman Pervane'nin hem Moğollar ile hem de Memlük Türk komutanı Baybars ile ilişki kurmasına kadar. Süleyman Pervane'nin bu şekilde ikili oynamanın bedelini Moğollar tarafından canı ile ödemesine kadar. Gürcü Melek Hatun yine yalnızdır. Artık belki de bu yaşadıklarından dolayı oldukça bunalan Gürcü Melek Hatun, Konya'dan ayrılarak tekrar ilk gelin geldiği topraklara, yani Kayseri'ye dönme kararı alır. Aldığı karar ile de Kayseri'ye gelir. Gürcülerce yoğun olan kendi mahallesine yerleşir. Kayseri'de kendisini tamamen hayır işlerine verir. Bir mescit, bir de kendisi için türbe yaptırır. Günümüze ne yazık ki ne Gürcü Melek Hatun'un türbesi ne de mescidi yetişebilmiştir. Geriye sadece Gürcü Melek Hatun'un türbe kitabesi ancak kalabilmiştir. Kitabe şu anda Kayseri Müzesi'ndedir. Gürcü Mahallesi de zaman içerisinde önce Kiçikapı Mahallesi'ne dahil edilmiş, daha sonra ikisi de Cami-i Kebir Mahallesi'ne katılarak yok edilmiştir. Günümüze bu çok önemli tarihi mahalleden sadece elektrik ve aydınlatmacıların olduğu noktadan Ulu Cami yakınındaki leblebicilere kadar uzanan Gürcü Caddesi yadigar olarak kalmıştır. Eğer o da yok edilmez ise. Tıpkı Cumhuriyet'in Kayseri'deki sembolü olan eski Kayseri Sümer Bez Fabrikası'nın da bulunduğu Sümer Mahallesi'nin alınan bir karar ile yeni mahalleye katıldığı gibi. Ya da Seyyid Burhanettin Bulvarı'nın isminin Görmemişlik Abidesi şeklinde değiştirilmesi gibi. Siyasilerin izaha oldukça muhtaç böyle icraatları ile sadece sokaklar, caddeler, bulvarlar, mahalleler yok edilmiyor. Aslında birer birer tarih yok ediliyor.
4: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında yolunuz bir şekilde Gürcü Caddesi'ne düşer ise Gürcü Caddesi'nin çok ilginç tarihini ve özellikle de Gürcü Melek Hatun'u mutlaka hatırlamanızı isterim.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Bugün
2: 15 Temmuz'un 10. yılında şehitler kabirleri başında anıldı ve Kayseri'de çeşitli etkinliklerle anılmaya devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Talas Meclis üyesi 5 kilogram uyuşturucu maddeyle yakalandı. Kayseri'ye gelmek için yola çıkan gurbetçi aile Kırşehir'de kaza yaptı. Kaza sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti. En düşük emekli aylığı 23.552 lira oldu. Gazi Osman Köprüsü'nde bir tırın alt geçitte sıkışmasıyla yoğun trafik oluştu.
1: Bugün.
3: Nöbetçi Eczaneler.
4: Aydın Eczanesi Gesi Fatih Mahallesi 0352 247 50 60. Ekin Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 94 95. Kübra Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 58 22. Mermerkaya Eczanesi Sanayi Mahallesi 0352 330 45 90. Şimşek Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 330 48 78. Tekiner Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 232 66 07. Toki Eczanesi Demokrasi Mahallesi 0352 248 16 79. Tepe Eczanesi Bahçeli Evler Mahallesi 0352 232 11 33.
3: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
5: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdussever. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Hunat Camii'nde şehitler için program düzenlendi. Fahri Gökmen Çiçek ve İl Protokolü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Kayseri Garnizonu Kartal Şehitliği ile Asri Mezarlık Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Fahri Gökmen Çiçek, Kayseri bu milletin çimento şehirlerinden bir tanesidir. Bu milletin birlik ve beraberliğine kastedenlerin karşısında ilk dikilecek şehirlerden bir tanesidir dedi. İrade Bizim, Zafer Bizim sanat sergisi ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları konuştu.
6: Aslında 15 Temmuz haftası başladığı andan itibaren hem hepimizde bir gurur hem de kaybettiğimiz 251 canın hüznünü içimizde taşıyoruz. Özellikle dünden itibaren hepinizin bildiği gibi o karanlık gecede iki tane cennet kuşu vardı Kayseri'de. İki arkadaş, iki sırdaş, iki Kayseri'nin kız evladı, iki kahramanı Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit birlikte fedai can edip şehit olmuşlardı. Her zamanki gibi garnizon komutanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte, protokolümüzle beraber ilk etapta minnettarlığımızı ifade etmek adına şehidimiz Kübra Doğanay'ın anne ve babasına ve Cennet Yiğit'in anne ve babasına ziyarette bulunduk. Onlara minnettarlığımızı millet olarak, Kayserili olarak ifade ettik. Çünkü onlar iki tane kız evladı yetiştirmişlerdi. Ama bu memleket için hayatlarının baharında, daha gencecik yaşlarında cennet kuşu oldular, cennete uçtular. Biz iman ediyoruz ve böyle inanıyoruz.
5: AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okan'dan CHP'li Talas Belediyesi Meclis Üyesi'nin uyuşturucu suçlamasıyla yakalanmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada olayın kamuoyuna bilinçli ya da ihmalkar bir şekilde AK Parti Meclis Üyesi'ymiş gibi servis edilmesi kabul edilemez bir sorumsuzluktur. Gerçekler kısa sürede ortaya çıkmasına rağmen oluşturulmak istenen algı üzerinden AK Parti teşkilatımız hedef alınmıştır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Talas İlçe Başkanlığı tarafından Talas Belediyesi Meclis Üyesi ACA'nın uyuşturucu madde suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin yapılan açıklamada, yönetim kurulumuzun yaptığı değerlendirme sonucunda konunun tüm yönleriyle incelenmesi ve gerekli disiplin sürecinin işletilmesi amacıyla dosyanın Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Aile Akademisi tarafından LGS tercih süreci boyunca Funat Hatun Medresesi'nde gençlere ücretsiz bir şekilde LGS tercih danışmanlığı hizmeti verilecek. Kırşehir-Kayseri Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında Almanya'dan memleketine gelmek üzere yola çıkan 3 kişi hayatını kaybederken sürücü yaralandı. Kayseri Spor yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak. Yerel Haber'i dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz yalnızca hain bir darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığı bir gece değil. Milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktığı, tarihi altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferidir ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılına ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, demokrasimizin ve milli birliğimizin yanında yer alan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyor, 15 Temmuz şehitlerimize rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti öncesinde Polonya'da yaptığı açıklamada Fethullahçı terör örgütüne değinerek FETÖ artık kullanım değeri bitmiş bir yapıdır. Bu örgütün şu anda yöneticilerinin adeta rehin tuttuğu bir kitle bulunmakta. Örgüte baş kaldırmayan bu taban var olduğu sürece örgüt bunların varlığını kullanarak yabancı servislere hizmet etmeye devam edecek dedi. Merhum eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya'da 88 yaşında tedavi gördüğü Kepez Devlet Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle belirlenen istisnalar dışında ilişiği kesilen veya kayıt hakkını kullanmayan öğrenciler başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelere dönebilecek. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada hazırlanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vergi Denetim Kurulu, MASAK ve bilirkişi raporlarında para hareketleri, şirketler arasındaki mali ilişkiler ve çeşitli banka işlemlerine ilişkin tespitlere yer verildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Hunat Camii'nde şehitler için program düzenlendi. Fahri Gökmen Çiçek ve İl Protokolü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Kayseri Garnizonu Kartal Şehitliği ile Asri Mezarlık Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Fahri Gökmen Çiçek, Kayseri bu milletin çimento şehirlerinden bir tanesidir. Bu milletin birlik ve beraberliğine kastedenlerin karşısında ilk dikilecek şehirlerden bir tanesidir dedi. İrade Bizim, Zafer Bizim sanat sergisi ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları konuştu.
2: Aslında 15 Temmuz haftası başladığı andan itibaren hem hepimizde bir gurur hem de kaybettiğimiz 251 canın hüznünü içimizde taşıyoruz. Özellikle dünden itibaren hepinizin bildiği gibi o karanlık gecede iki tane cennet kuşu vardı Kayseri'de. İki arkadaş, iki sırdaş, iki Kayseri'nin kız evladı, iki kahramanı Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit birlikte fedai can edip şehit olmuşlardı. Her zamanki gibi garnizon komutanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte protokolümüzle beraber ilk etapta minnettarlığımızı ifade etmek adına şehidimiz Kübra Doğanay'ın anne ve babasına ve Cennet Yiğit'in anne ve babasına ziyarette bulunduk. Onlara minnettarlığımızı millet olarak, Kayserili olarak ifade ettik. Çünkü onlar iki tane kız evladı yetiştirmişlerdi. Ama bu memleket için hayatlarının baharında, daha gencecik yaşlarında cennet kuşu oldular, cennete uçtular. Biz iman ediyoruz ve böyle inanıyoruz.
1: AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okan'dan CHP'li Talas Belediyesi Meclis Üyesi'nin uyuşturucu suçlamasıyla yakalanmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada olayın kamuoyuna bilinçli ya da ihmalkar bir şekilde AK Parti Meclis Üyesi'ymiş gibi servis edilmesi kabul edilemez bir sorumsuzluktur. Gerçekler kısa sürede ortaya çıkmasına rağmen oluşturulmak istenen algı üzerinden AK Parti teşkilatımız hedef alınmıştır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Talas İlçe Başkanlığı tarafından Talas Belediyesi Meclis Üyesi ACA'nın uyuşturucu madde suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin yapılan açıklamada, yönetim kurulumuzun yaptığı değerlendirme sonucunda konunun tüm yönleriyle incelenmesi ve gerekli disiplin sürecinin işletilmesi amacıyla dosyanın Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Aile Akademisi tarafından LGS tercih süreci boyunca Hunat Hatun Medresesi'nde gençlere ücretsiz bir şekilde LGS tercih danışmanlığı hizmeti verilecek. Kırşehir-Kayseri Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında Almanya'dan memleketine gelmek üzere yola çıkan 3 kişi hayatını kaybederken sürücü yaralandı. Kayseri Spor yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
1: Trafikte can güvenliğiniz kendi ellerinizdedir.
2: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız ve o yıl piyasaya çıkan şarkıları da sizlerle birlikte dinleyeceğiz. Bugün 2002 yılına gideceğiz. 1 Ocak 2002. Türk aile hukukunda önemli değişiklikler öngören Türk Medeni Kanunu ile Türk Medeni Kanunu'nun yürürlüğü ve uygulama şekli hakkındaki kanun yürürlüğe girdi. Evlilik birliğinin yönetiminde kadın ve erkeğe eşit söz hakkı tanındı. Aynı zamanda cinsiyet değiştirmeye de izin verildi. 3 Ocak 2002. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadınların streç, kot ve benzeri dışında pantolonları giyebilmelerine olanak tanındı. 5 Ocak 2002. Anayasa Mahkemesi'nin Fazilet Partisi'nin kapatılmasına ilişkin gerekçeli kararı resmi gazetede yayımlandı. Beyan ve eylemleriyle Fazilet Partisi'nin kapatılmasına neden olan İstanbul Milletvekili Nazlı Ilıcak ve Tokat Milletvekili Bekir Sobacı'nın milletvekillikleri sona erdirildi.

4 Şubat 2002. Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşar Yardımcılığı Özel Kalem Müdürü Mehmet Halit Erbay, aynı odada çalıştığı sekreter arkadaşı Derya Yumak'ı vurduktan sonra intihar etti. MİT, olayın Erbay'ın geçirdiği bunalım nedeniyle gerçekleştiğini açıkladı. 9 Ocak 2002. İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Avrupa Birliği Komisyonu Ankara temsilcisi Karen Fogg'un internetten gizli yazışmalar yaparak ulusal devleti hedef alan faaliyetler yürüttüğünü bildirdi. Perinçek, emeğillerde yer alan bazı ibareleri de açıkladı.

sana söyledik. 13 Şubat 2002. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Avrupa Birliği Komisyonu Ankara temsilcisi Karen Fogg'un internet üzerinden yaptığı yazışmaların kamuoyuna açıklanmasıyla ilgili inceleme başlattı. Milli İstihbarat Teşkilatı ise Fogg'un e-mail mesajlarının elde edilmesiyle hiçbir ilişkisinin olmadığını açıkladı. 6 Mart 2002, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi, kamuoyunda kayıp trilyon davası diye bilinen davada, kapatılan Refah Partisi'nin genel başkanı Necmettin Erbakan'ı evrakta sahtecilik suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum etti. 22 Mayıs 2002, Cumhurbaşkanı Sezer, daha önce bir daha görüşülmesi istemiyle iade ettiği, ancak mecliste aynen kabul edilen 4758 sayılı şartlı salıverme yasasını onayladı.

0: sır deliyiz biz. Sır deliyiz biz. La la la.
1: Biz. Sır deliyiz birisi. Sır deliyizden de alırsın.
0: Arar buluruz izini bilirsin. Sır deliyiz biz.
2: 24 Mayıs 2002, Murat Karayalçın ve arkadaşları Sosyal Demokrat Halk Partisi'ni kurdular. 9 Haziran 2002, Boğazlardan tanker geçişlerini protesto amacıyla Türkiye Çevre Kozası'nın koordinasyonunda 527 sivil toplum örgütünün desteğiyle düzenlenen eylemde İstanbul Boğazı kısmen trafiğe kapatıldı. 29 Haziran 2002, Türkiye Futbol Milli Takımı Güney Kore'yi 3-2 mağlup ederek Dünya Kupası'nda üçüncülüğü kazandı.

8 Temmuz 2002. Başbakan Ecevit, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan'la görüştü. Başbakanlık Merkez Binası'na geçen Özkan, hükümetteki görevinden ve DSP'den istifa ettiğini açıkladı. Özkan'ı Kültür Bakanı İstemihan Talay, Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz, Devlet Bakanı Recep Önal ve Devlet Bakanı Hasan Gemici'nin istifaları izledi. 10 Temmuz 2002. Dışişleri Bakanı İsmail Cem ve Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu görevlerinden ve DSP'den istifa ettiler. 13 Temmuz 2002. Şair ve yazar Ece Ayhan hayatını kaybetti.

içinde de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca

içkime karışırdın, uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik, şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın, ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

15 Temmuz 2002. DSP'den ayrılan milletvekili sayısı 53'e ulaştı. 16 Temmuz 2002. DSP'den 6 milletvekili daha istifa etti. 23 Temmuz 2002. Yurtta etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Yozgat'ın Şefaatli ve Yerköy, Çorum'un Sungurlu ilçeleri ve Kars, Tokat, Sakarya ve Sivas'ta toplam 12 kişi hayatını kaybetti. 25 Temmuz 2002. Sağanak yağışların ardından Rize, Yozgat, Çorum, Tokat, Kars ve Muş'ta ölenlerin sayısı 35'e ulaştı. 3 Ağustos 2002. AB'ye uyum çerçevesinde tarihi adımlar atıldı. Meclise kabul edilen yasayla savaş ve yakın savaş tehdidi dışında idam cezası kaldırıldı. Kürtçe'de dahil farklı ana dil ve lehçede yayına izin verildi. Ana dilde öğrenim serbest bırakıldı. Azınlık vakıflarına gayrimenkul edinme, kendi taşınmazları üzerinde tasarruf bulunma

22 Ağustos 2002. Orhan Pamuk, Benim Adım Kırmızı adlı romanıyla Fransa'nın en iyi yabancı kitap ödülünü aldı. 23 Ağustos 2002. Kemal Derviş, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen törenle partiye resmen üye oldu. 23 Ağustos 2002. YDP'nin yeni adı Genç Parti olarak değiştirildi ve partinin genel başkanlığına iş adamı Cem Uzan seçildi. 25 Ağustos 2002. Eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan, Yurt Partisi'ne katılarak yapılan olağanüstü genel kongrede genel başkanlığa seçildi.

3 Kasım 2002. Erken genel seçim yapıldı. 41.407.027 seçmenden 32.768.161'i sandık başına geldi. 8.638.866 seçmen sandık başına gitmezken %49.14 ile son 7 seçim içinde katılım oranı en düşük seçim oldu. 1999 seçimlerinde katılım oranı %87.9 olarak gerçekleşmişti. Seçimde 57. hükümeti oluşturan koalisyon partilerinin toplam oy oranı %14.71 oldu. DSP %1.22, MHP %8.36 ve ANAP %5.13, ana muhalefet partisi DYP ise %9.54 oy alıp seçim barajını açamadıkları için parlamentoya giremediler. Daha önce mecliste temsil edilen SP %2.49, YDP %1.15 oy oranıyla barajı aşamayan partiler arasında bulundular. Seçim sonucu %34.29 oy alan AK Parti 363 milletvekiliyle, %19.38 oy alan CHP ise 178 milletvekiliyle meclise girdi. 1954 yılından sonra ilk kez sadece iki parti mecliste temsil edildi. Toplam %1 oy alan bağımsız adayların sadece 9'u meclise girdi.

18 Kasım 2002. Abdullah Gül, Başbakan ve 24 bakandan oluşan 58. hükümetin listesini Cumhurbaşkanı Sezer'e sundu. Gül'ün başkanlığındaki AK Parti hükümeti, Cumhuriyet tarihi boyunca demokratik seçimler sonrasında parlamentoda tek partinin çoğunluğuna dayalı kurulan 13. hükümet oldu. 28 Kasım 2002, yazar ve şair Melih Cevdet Anday hayatını kaybetti. 29 Kasım 2002, organize suç örgütü elebaşı suçlamasıyla yargılandığı dava sonucunda hakkında tahliye kararı verilen Alaaddin Çakıcı, tutuklu olduğu Kocaeli 1 No'lu F tipi cezaevinden tahliye edildi.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz yalnızca hain bir darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığı bir gece değil, milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktığı, tarihi altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferidir ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılına ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, "Demokrasimizin ve milli birliğimizin yanında yer alan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyor. 15 Temmuz şehitlerimize rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti öncesinde Polonya'da yaptığı açıklamada Fethullahçı terör örgütüne değinerek, "FETÖ artık kullanım değeri bitmiş bir yapıdır. Bu örgütün şu anda yöneticilerinin adeta rehin tuttuğu bir kitle bulunmakta. Örgüte baş kaldırmayan bu taban var olduğu sürece örgüt bunların varlığını kullanarak yabancı servislere hizmet etmeye devam edecek." dedi. Merhum eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya'da 88 yaşında tedavi gördüğü Kepez Devlet Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle belirlenen istisnalar dışında ilişiği kesilen veya kayıt hakkını kullanmayan öğrenciler, başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelere dönebilecek. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada hazırlanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vergi Denetim Kurulu, MASAK ve bilirkişi raporlarında para hareketleri, şirketler arasındaki mali ilişkiler ve çeşitli banka işlemlerine ilişkin tespitlere yer verildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Hunat Camii'nde şehitler için program düzenlendi. Fahri Gökmen Çiçek ve İl Protokolü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Kayseri Garnizonu Kartal Şehitliği ile Asri Mezarlık Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Fahri Gökmen Çiçek, "Kayseri bu milletin çimento şehirlerinden bir tanesidir. Bu milletin birlik ve beraberliğine kastedenlerin karşısında ilk dikilecek şehirlerden bir tanesidir." dedi. İrade Bizim, Zafer Bizim sanat sergisi ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları konuştu.
2: "Aslında 15 Temmuz haftası başladığı andan itibaren hem hepimizde bir gurur, hem de kaybettiğimiz 251 canın hüznünü içimizde taşıyoruz. Özellikle dünden itibaren hepinizin bildiği gibi o karanlık gecede iki tane cennet kuşu vardı Kayseri'de. İki arkadaş, iki sırdaş, iki Kayseri'nin kız evladı, iki kahramanı Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit birlikte fedai can edip şehit olmuşlardı. Her zamanki gibi garnizon komutanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte protokolümüzle beraber ilk etapta minnettarlığımızı ifade etmek adına şehidimiz Kübra Doğanay'ın anne ve babasına ve Cennet Yiğit'in anne ve babasına ziyarette bulunduk. Onlara minnettarlığımızı millet olarak, Kayserili olarak ifade ettik. Çünkü onlar iki tane kız evladı yetiştirmişlerdi. Ama bu memleket için hayatlarının baharında, daha gencecik yaşlarında cennet kuşu oldular, cennete uçtular. Biz iman ediyoruz ve böyle inanıyoruz."
1: AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okan'dan, CHP'li Talas Belediyesi meclis üyesinin uyuşturucu suçlamasıyla yakalanmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Olayın kamuoyuna bilinçli ya da ihmalkar bir şekilde AK Parti meclis üyesiymiş gibi servis edilmesi kabul edilemez bir sorumsuzluktur. Gerçekler kısa sürede ortaya çıkmasına rağmen oluşturulmak istenen algı üzerinden AK Parti teşkilatımız hedef alınmıştır." dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Talas İlçe Başkanlığı tarafından Talas Belediyesi Meclis Üyesi ACA'nın uyuşturucu madde suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun yaptığı değerlendirme sonucunda konunun tüm yönleriyle incelenmesi ve gerekli disiplin sürecinin işletilmesi amacıyla dosyanın Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir." denildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Aile Akademisi tarafından LGS tercih süreci boyunca Hunat Hatun Medresesi'nde gençlere ücretsiz bir şekilde LGS tercih danışmanlığı hizmeti verilecek. Kırşehir-Kayseri Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında Almanya'dan memleketine gelmek üzere yola çıkan 3 kişi hayatını kaybederken sürücü yaralandı. Kayseri Spor yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarına yarın yapacağı

0: En düşük emekli aylığı 23.552 lira oldu. Gazi Osman Köprüsü'nde bir tırın alt geçitte sıkışmasıyla yoğun trafik oluştu.
1: ...38 saniyede bugün.
2: Nöbetçi Eczaneler.
3: Aydın Eczanesi Gesi Fatih Mahallesi 0352 247 50 60. Ekin Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 94 95. Kübra Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 58 22. Mermerkaya Eczanesi Sanayi Mahallesi 0352 330 45 90. Şimşek Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 330 48 78. Tekiner Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 232 66 07. Toki Eczanesi Demokrasi Mahallesi 0352 248 16 79. Tepe Eczanesi Bahçeli Evler Mahallesi 0352 232 11 33.
2: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz yalnızca hain bir darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığı bir gece değil. Milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktığı, tarihi altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferidir ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılına ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, demokrasimizin ve milli birliğimizin yanında yer alan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyor. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti öncesinde Polonya'da yaptığı açıklamada Fethullahçı terör örgütüne değinerek FETÖ artık kullanım değeri bitmiş bir yapıdır. Bu örgütün şu anda yöneticilerinin adeta rehin tuttuğu bir kitle bulunmakta. Örgüte baş kaldırmayan bu taban var olduğu sürece örgüt bunların varlığını kullanarak yabancı servislere hizmet etmeye devam edecek dedi. Merhum eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya'da 88 yaşında tedavi gördüğü Kepez Devlet Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle belirlenen istisnalar dışında ilişiği kesilen veya kayıt hakkını kullanmayan öğrenciler, başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelere dönebilecek. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada hazırlanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vergi Denetim Kurulu, MASAK ve bilirkişi raporlarında para hareketleri, şirketler arasındaki mali ilişkiler ve çeşitli banka işlemlerine ilişkin tespitlere yer verildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Hunat Camii'nde şehitler için program düzenlendi. Vali Gökmen Çiçek ve İl Protokolü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Kayseri Garnizonu Kartal Şehitliği ile Asri Mezarlık Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, Kayseri bu milletin çimento şehirlerinden bir tanesidir. Bu milletin birlik ve beraberliğine kastedenlerin karşısında ilk dikilecek şehirlerden bir tanesidir dedi. İrade Bizim, Zafer Bizim sanat sergisi ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları konuştu.
2: Aslında 15 Temmuz haftası başladığı andan itibaren hem hepimizde bir gurur hem de kaybettiğimiz 251 canın hüznünü içimizde taşıyoruz. Özellikle dünden itibaren hepinizin bildiği gibi o karanlık gecede iki tane cennet kuşu vardı Kayseri'de. İki arkadaş, iki sırdaş, iki Kayseri'nin kız evladı, iki kahramanı Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit birlikte fedai can edip şehit olmuşlardı. Her zamanki gibi garnizon komutanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte protokolümüzle beraber ilk etapta minnettarlığımızı ifade etmek adına şehidimiz Kübra Doğanay'ın anne ve babasına ve Cennet Yiğit'in anne ve babasına ziyarette bulunduk. Onlara minnettarlığımızı millet olarak, Kayserili olarak ifade ettik. Çünkü onlar iki tane kız evladı yetiştirmişlerdi. Ama bu memleket için hayatlarının baharında, daha gencecik yaşlarında cennet kuşu oldular, cennete uçtular. Biz iman ediyoruz ve böyle inanıyoruz.
1: AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okan'dan, CHP'li Talas Belediyesi Meclis Üyesi'nin uyuşturucu suçlamasıyla yakalanmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, olayın kamuoyuna bilinçli ya da ihmalkar bir şekilde AK Parti Meclis Üyesi'ymiş gibi servis edilmesi kabul edilemez bir sorumsuzluktur. Gerçekler kısa sürede ortaya çıkmasına rağmen, oluşturulmak istenen algı üzerinden AK Parti teşkilatımız hedef alınmıştır, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Talas İlçe Başkanlığı tarafından Talas Belediyesi Meclis Üyesi ACA'nın uyuşturucu madde suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin yapılan açıklamada, yönetim kurulumuzun yaptığı değerlendirme sonucunda konunun tüm yönleriyle incelenmesi ve gerekli disiplin sürecinin işletilmesi amacıyla dosyanın Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Aile Akademisi tarafından LGS tercih süreci boyunca Hunat Hatun Medresesi'nde gençlere ücretsiz bir şekilde LGS tercih danışmanlığı hizmeti verilecek. Kırşehir Kayseri Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında Almanya'dan memleketine gelmek üzere yola çıkan 3 kişi hayatını kaybederken sürücü yaralandı. Kayseri Spor yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
1: Trafikte bir yanlış tüm doğruları götürür.
2: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.
3: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Beste ve Güfte programımızla bugün de karşınızdayız. Önemli Türk sanat müziği solistlerimizi, bestekarlarımızı ağırladığımız programımızda yine sanatçılarımızın hayatını ve bestelerini birlikte dinleyeceğiz. Bugün ilk sanatçımız büyük bestekar ve icracı Münir Nurettin Selçuk olacak. Sanatçı 1900'de İstanbul Sarıyer'de doğdu. Doğum yılı farklı kaynaklarda 1899, 1901 ya da 1902 olarak da gösterilmekte. Mülga Daire-i Saadet Amiri, Divan-ı Hümayun Muavini ve Darülfünun İlahiyat Şubesi muallimlerinden Mehmet Nuri Bey ve Fatma Hanife Hanım'ın oğlu olarak dünyaya geldi.

0: ufalamış. Yok başka yerin lütfu ne yazdan ne de kıştan. Bir tatlı huzur...
1: Anne tarafından Germiyan oğulları beyliğini kuran aileye mensup olan Münir Nurettin Selçuk, 1928 senesinde Enise Selçuk'la evlenmiş ve eşinin ölümü olan 1966 yılına kadar da evli kalmıştır. Bu evliliğinden kızı Meral Selçuk, Şahime Erton'la olan beraberliğindense Timur Selçuk ve Selim Selçuk dünyaya gelmiştir.
0: Kalamış'tan

15 yaşında Darül Feyz-i Musiki Cemiyeti'ne öğrenci olarak giren Münir Nurettin Selçuk, 1907'de Soğukçeşme Askeri Rüştiyesini bitirip Kadıköy Sultaniyesi'ne yazıldı. Aynı yıl Darül Elhan'a girdi, Zekaizade Ahmet Efendi'den 4 yıl boyunca dersleri aldı.

Sanatçı ailesinin ısrarıyla ziraat öğrenimi için Macaristan'a gitti ve burada 4 yıl kaldı. 1917 yılında geri döndüğünde Darülfeyz Musiki Cemiyeti'ne devam etti. Ahmet Irsoy ve Bestenigar Ziya Bey'den müzik dersleri almaya da burada devam etti. Münir Nurettin, bestekarla 1920 yılında Tevfik Fikret'in Bu Bir Teranedir şiirine yaptığı bir besteyle başladı. İkinci olaraksa Sensiz Ey Şuh Gözlerim Avare Kalbim Ağlıyor Güfteli şarkısını besteledi ve bu iki eserden sonra 20 yıl süreyle beste yapmadı.

0: Kur'an'da bahar şarkısı.
1: 1923 yılında askerliği sırasında Mızıkayı Hümayun'da, sonrasındaysa Riyaseti Cumhur Musiki heyetinde çalışan Münir Nurettin Selçuk, eski okuyuşla yeni anlayışı birleştirerek alışagelenden çok farklı bir üslupla 1928'de Sahibinin Sesi firmasından ilk plaklarını yaparak dikkatleri üzerine çekti. Aynı yıl Paris'e giderek ses tekniği konusunda öğrenim gören Selçuk, aynı zamanda özgün bir ses tekniği eğitimi görmüş ilk Türk müziği ses sanatçısı olarak da kayıtlara geçti. 19. yüzyıl İtalyan operası şarkıcılığının izlerini taşıyan icra üslubu, Belcanto'dan oldukça etkilendi.

Türk müziği tarihinde ilk kez solist olarak konser veren Münir Nurettin, ilk solo konserini 1930 yılında şimdiki Ses Tiyatrosu'nda vererek büyük ilgi topladı ve hayranlık uyandırdı. Konserlerinde frak giyen ve ayakta şarkı söyleyen, aynı zamanda koro eşliğinde solo okuma geleneğini de ilk kez uygulayan sanatçı oldu. Batıdan gelen opera, tango gibi etkileri kendi Türk müziği okuyuş üslubuna da dahil etti. Yes.

Beste çalışmalarına asıl 1940 ve 41 yıllarında başlayan Münir Nurettin, İstanbul'a döndükten sonra 30 yılı aşkın bir süreyle İstanbul Belediye Konservatuarı icra heyetinde görev yaptı. Birçok genç kuşak sanatçısının yetişmesine katkıda bulunan Selçuk'un, özel olarak ders verdiği kişiler arasında Türk müziği ses sanatçısı olan Alaaddin Yavaşça ve birçok kişi yer aldı. Bir dönem Yeşilçam'a da giren Selçuk, Muhsin Ertuğrul'un ilk müzikal film denemesi olan Allah'ın Cenneti filminde rol aldı ve bir dönem Ayhan Işık'a müzik dersleri verdi. Münir Nurettin, 27 Nisan 1981'de evinde hayatını kaybetti. Sanatçının cenazesi Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi.

Şimdiki sanatçımız Ayla Büyükataman. Ayla Büyükataman 9 Ekim 1938'de Ankara'da doğdu. Annesi Zeynep Doğanay, babası Ahmet Zeki Doğanay olan sanatçı Bakırköy semtinde büyüdü. Henüz 5 yaşında küçük bir çocukken Türk sanat müziğine olan yatkınlığı dönemin ünlü müzik üstadı Münir Nurettin Selçuk tarafından keşfedildi.

Münir Nurettin Selçuk'un kendisini keşfetmesinden sonra ailesinin teşvikiyle müzik eğitimine yoğunlaşan sanatçı, 1956'da Son Saat gazetesinin düzenlediği ses yarışmasında birinci olup ses kraliçesi seçilince profesyonel müzik yaşamına adım atmış, TRT İstanbul Radyosu'na Türk Sanat Müziği kadrolu ses sanatçısı olarak uzun yıllar hizmet verip TRT İstanbul Radyosu'ndan da emekli olmuştur.

Yıllarca Türk sanat müziği çalışmalarını yorumladıktan sonra radyodaki görevinden köşesine çekilen sanatçı, ardından Nevzat Atlı'nın himayesinde Devlet Klasik Türk Müziği Topluluğu'nda ve Fehmi Ege ile Necdat Koyutürk'ün yönetimindeki tango orkestralarında ölümüne kadar parçalar yorumlamaya devam etti. Büyük Ataman, 1 Temmuz 2023'te İstanbul'da 83 yaşında yaşlılık sebeplerine bağlı olarak hayatını kaybetti. Cenazesi İstanbul'daki Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
1: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
2: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz yalnızca hain bir darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığı bir gece değil, milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktığı, tarihi altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferidir ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılına ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, demokrasimizin ve milli birliğimizin yanında yer alan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyor. 15 Temmuz şehitlerimize rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti öncesinde Polonya'da yaptığı açıklamada Fethullahçı terör örgütüne değinerek FETÖ artık kullanım değeri bitmiş bir yapıdır. Bu örgütün şu anda yöneticilerinin adeta rehin tuttuğu bir kitle bulunmakta. Örgüte baş kaldırmayan bu taban var olduğu sürece örgüt bunların varlığını kullanarak yabancı servislere hizmet etmeye devam edecek dedi. Merhum eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya'da 88 yaşında tedavi gördüğü Kepez Devlet Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle belirlenen istisnalar dışında ilişiği kesilen veya kayıt hakkını kullanmayan öğrenciler, başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelere dönebilecek. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada hazırlanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vergi Denetim Kurulu, MASAK ve bilirkişi raporlarında para hareketleri, şirketler arasındaki mali ilişkiler ve çeşitli banka işlemlerine ilişkin tespitlere yer verildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Hunat Camii'nde şehitler için program düzenlendi. Fahri Gökmen Çiçek ve İl Protokolü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Kayseri Garnizonu Kartal Şehitliği ile Asri Mezarlık Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Fahri Gökmen Çiçek, Kayseri bu milletin çimento şehirlerinden bir tanesidir. Bu milletin birlik ve beraberliğine kastedenlerin karşısında ilk dikilecek şehirlerden bir tanesidir dedi. İrade Bizim, Zafer Bizim sanat sergisi ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları konuştu.
3: Aslında 15 Temmuz haftası başladığı andan itibaren hem hepimizde bir gurur hem de kaybettiğimiz 251 canın hüznünü içimizde taşıyoruz. Özellikle dünden itibaren hepinizin bildiği gibi o karanlık gecede iki tane cennet kuşu vardı Kayseri'de. İki arkadaş, iki sırdaş, iki Kayseri'nin kız evladı, iki kahramanı Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit birlikte fedai can edip şehit olmuşlardı. Her zamanki gibi garnizon komutanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte protokolümüzle beraber ilk etapta minnettarlığımızı ifade etmek adına şehidimiz Kübra Doğanay'ın anne ve babasına ve Cennet Yiğit'in anne ve babasına ziyarette bulunduk. Onlara minnettarlığımızı millet olarak, Kayserili olarak ifade ettik. Çünkü onlar iki tane kız evladı yetiştirmişlerdi. Ama bu memleket için hayatlarının baharında, daha gencecik yaşlarında cennet kuşu oldular, cennete uçtular. Biz iman ediyoruz ve böyle inanıyoruz.
2: AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okan'dan CHP'li Talas Belediyesi Meclis Üyesi'nin uyuşturucu suçlamasıyla yakalanmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada olayın kamuoyuna bilinçli ya da ihmalkar bir şekilde AK Parti Meclis Üyesi'ymiş gibi servis edilmesi kabul edilemez bir sorumsuzluktur. Gerçekler kısa sürede ortaya çıkmasına rağmen oluşturulmak istenen algı üzerinden AK Parti teşkilatımız hedef alınmıştır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Talas İlçe Başkanlığı tarafından Talas Belediyesi Meclis Üyesi ACA'nın uyuşturucu madde suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin yapılan açıklamada, yönetim kurulumuzun yaptığı değerlendirme sonucunda konunun tüm yönleriyle incelenmesi ve gerekli disiplin sürecinin işletilmesi amacıyla dosyanın Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Aile Akademisi tarafından LGS tercih süreci boyunca Hunat Hatun Medresesi'nde gençlere ücretsiz bir şekilde LGS tercih danışmanlığı hizmeti verilecek. Kırşehir-Kayseri Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında Almanya'dan memleketine gelmek üzere yola çıkan 3 kişi hayatını kaybederken sürücü yaralandı. Kayseri Spor yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
4: Bugün
5: 15 Temmuz'un 10. yılında şehitler kabirleri başında anıldı ve Kayseri'de çeşitli etkinliklerle anılmaya devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Talas Meclis üyesi 5 kilogram uyuşturucu maddeyle yakalandı. Kayseri'ye gelmek için yola çıkan gurbetçi aile Kırşehir'de kaza yaptı. Kaza sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti. En düşük emekli aylığı 23.552 lira oldu. Gazi Osman Köprüsü'nde bir tırın alt geçitte sıkışmasıyla yoğun trafik oluştu.
4: Bugün.
1: Nöbetçi Eczaneler.
6: Aydın Eczanesi Gesi Fatih Mahallesi 0352 247 50 60. Ekin Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 94 95. Kübra Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 222 58 22. Mermerkaya Eczanesi Sanayi Mahallesi 0352 330 45 90. Şimşek Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 330 48 78. Tekiner Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 232 66 07. Toki Eczanesi Demokrasi Mahallesi 0352 248 16 79. Tepe Eczanesi Bahçeli Evler Mahallesi 0352 232 11 33.
1: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz yalnızca hain bir darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığı bir gece değil. Milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktığı, tarihi altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferidir ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılına ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, demokrasimizin ve milli birliğimizin yanında yer alan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyor. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti öncesinde Polonya'da yaptığı açıklamada Fethullahçı terör örgütüne değinerek FETÖ artık kullanım değeri bitmiş bir yapıdır. Bu örgütün şu anda yöneticilerinin adeta rehin tuttuğu bir kitle bulunmakta. Örgüte baş kaldırmayan bu taban var olduğu sürece örgüt bunların varlığını kullanarak yabancı servislere hizmet etmeye devam edecek dedi. Merhum eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya'da 88 yaşında tedavi gördüğü Kepez Devlet Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle belirlenen istisnalar dışında ilişiği kesilen veya kayıt hakkını kullanmayan öğrenciler başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelere dönebilecek. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada hazırlanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vergi Denetim Kurulu, MASAK ve bilirkişi raporlarında para hareketleri, şirketler arasındaki mali ilişkiler ve çeşitli banka işlemlerine ilişkin tespitlere yer verildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Hunat Camii'nde şehitler için program düzenlendi. Vali Gökmen Çiçek ve İl Protokolü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Kayseri Garnizonu Kartal Şehitliği ile Asri Mezarlık Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, Kayseri bu milletin çimento şehirlerinden bir tanesidir. Bu milletin birlik ve beraberliğine kastedenlerin karşısında ilk dikilecek şehirlerden bir tanesidir dedi. İrade Bizim, Zafer Bizim sanat sergisi ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları konuştu.
2: Aslında 15 Temmuz haftası başladığı andan itibaren hem hepimizde bir gurur hem de kaybettiğimiz 251 canın hüznünü içimizde taşıyoruz. Özellikle dünden itibaren hepinizin bildiği gibi o karanlık gecede iki tane cennet kuşu vardı Kayseri'de. İki arkadaş, iki sırdaş, iki Kayseri'nin kız evladı, iki kahramanı Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit birlikte fedai can edip şehit olmuşlardı. Her zamanki gibi garnizon komutanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte, protokolümüzle beraber ilk etapta minnettarlığımızı ifade etmek adına şehidimiz Kübra Doğanay'ın anne ve babasına ve Cennet Yiğit'in anne ve babasına ziyarette bulunduk. Onlara minnettarlığımızı millet olarak, Kayserili olarak ifade ettik. Çünkü onlar iki tane kız evladı yetiştirmişlerdi. Ama bu memleket için hayatlarının baharında, daha gencecik yaşlarında cennet kuşu oldular, cennete uçtular. Biz iman ediyoruz ve böyle inanıyoruz.
1: AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okan'dan CHP'li Talas Belediyesi Meclis Üyesi'nin uyuşturucu suçlamasıyla yakalanmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada olayın kamuoyuna bilinçli ya da ihmalkar bir şekilde AK Parti Meclis Üyesi'ymiş gibi servis edilmesi kabul edilemez bir sorumsuzluktur. Gerçekler kısa sürede ortaya çıkmasına rağmen oluşturulmak istenen algı üzerinden AK Parti teşkilatımız hedef alınmıştır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Talas İlçe Başkanlığı tarafından Talas Belediyesi Meclis Üyesi ACA'nın uyuşturucu madde suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin yapılan açıklamada, yönetim kurulumuzun yaptığı değerlendirme sonucunda konunun tüm yönleriyle incelenmesi ve gerekli disiplin sürecinin işletilmesi amacıyla dosyanın Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Aile Akademisi tarafından LGS tercih süreci boyunca Hunat Hatun Medresesi'nde gençlere ücretsiz bir şekilde LGS tercih danışmanlığı hizmeti verilecek. Kırşehir Kayseri Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında Almanya'dan memleketine gelmek üzere yola çıkan 3 kişi hayatını kaybederken sürücü yaralandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
4: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım.
5: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik Güvenliği Platformu.
6: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Beste ve Güfte programımızla bugün de karşınızdayız. Önemli Türk sanat müziği solistlerimizi, bestekarlarımızı ağırladığımız programımızda yine sanatçılarımızın hayatını ve bestelerini birlikte dinleyeceğiz. Bugün ilk sanatçımız büyük bestekar Yesari Asım Arsoy olacak. Yalnız hemen belirtelim ki sanatçımızın eserleri kendi seslendirdiği yıllarda plak ses kalitesi düşük olduğu için onun eserlerini çeşitli sanatçılardan birlikte dinleyeceğiz.

Sanatçı Konya'dan göç edip Drama'ya yerleşen bir ailenin çocuğu olarak orada 6 Ağustos 1896'da doğdu. Babası Bergofçalı Ömer Lütfü Efendi, annesi Zübeyde Hanım'ın 8. çocuğundan 6.'sı. Ağabeylerinden Remzi Arsoy'un oğlu, sinema oyuncusu Göksel Arsoy. Babasının dedesi Şeyh Ömer Efendi, sol eliyle yazan tanınmış bir hattattı. Asım ve ablası da sol ellerini kullandıkları için Yesari, yani Solak adını aldılar.

Asım Aksoy 1905'te Nazifi Mektebi'nden, daha sonra 1908'de Beykon Rüştiyesi'nden ve 1910 yılında da Yeni İdadiye'ye başlayarak oradan mezun oldu. Balkan Harbi sırasında 1912'de ailesiyle birlikte düşman işgaline uğrayan topraklardan göç ederek Adapazarı'na yerleşti. İlk müzik derslerini de Adapazarı'nda aldı. Önce bağlama, sonra ut çalıştı. Okuldaki hocalarından ve komşu müzisyenlerden eski eserleri öğrenerek kendini geliştirdi. Dindar babasının çok isteğine rağmen hafız olmak istemedi, ancak zaman zaman camilerde ezan okudu.

Sanatçı 1920'de Antalya'daki bir gemi acentesinde çalışmaya başlayarak iş hayatına atıldı. Daha sonra İstanbul ve İzmit'te değişik işlerde çalıştı. İzmit'te yaşarken Fehmi Tokay ve Zeki Arif Ataergin'den yardımlar gördü. Müzik çevrelerine girerek çok sayıda müzisyenle tanışma ve çalışma fırsatı buldu. 1930'larda beste yapmaya başlayan Ersoy, güftelerini de genellikle kendi yazdı. Yar-

Sanatçı çeşitli işlerde çalışmasının ardından 1931'de ilk 3 eserini yaklaşık aynı zaman diliminde besteledi. Daha sonra ilham eseri olan ve bir dönemde Türkiye'yi sarsacak eserlerini peş peşe bestelemeye başladı. 1931 yılında Kolombiya Plak'la yapmış olduğu sözleşme sonucu şarkıları plağa okunmaya başladı. Önceleri anne tarafından gelen Büyük Türkoğulları lakabı nedeniyle plaklara adı Mustafa Asım Türkoğlu olarak geçti. Daha sonra soyadı kanunu çıkınca Arsoy soyadını aldı. Lakabı olan Yesari de nüfusa geçti.

Sanatçı 1938'de Romanya, Bükreş'e gitti. Özellikle çağın ve Batı müziği hakkında bilgilerini geliştirmek için uzun süre kaldı ve çalışmalar yaptı. Daha sonrasında Türkiye'ye döndüğünde 1949 yılında Fatih Millet Kütüphanesi'nde tanıştığı Zehra Altuğ ile evlendi. Özellikle sanat hayatında kısırlaşma ve bazı nedenlerden dolayı 1954 yılında çift boşandı. Yesari Asım Arsoy'un aslında Zehra Hanım'dan önce evlenmek istediği, ancak abisinin Yahudi olduğu için izin vermediği ve abisinin ölümüyle birlikte vasiyetinde izin vermesiyle sanatçı gençlik döneminden beri aşık olduğu Suzan Arsoy'la 1977 yılında 81 yaşında evlendi.

1954 yılında kısa süre İstanbul Radyosu'nda da çalışmaya başlayan bestecinin günümüze ulaşan eserleri yaklaşık 250 adettir. 1992 yılında hayata veda eden bestekarın unutulan ya da gün ışığına çıkmayan çok sayıda eserinin olduğu tahmin edilmektedir. Sanatçının mezarı Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunmaktadır.

Şimdiki sanatçımız Suat Sayın. 1932 yılında Fatih'te doğan sanatçı, müziğe 12 yaşında ut çalarak başladı. Vefa Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1952 yılında Ankara Radyosu'nda udi olarak görev yapmaya başladı. Daha sonra stajyer sanatçılara nota, usul ve makam dersleri verdi. O dönemin gençleri, bir sonraki neslin ise üstadları olan Ziya Taşkent, İsmet Nedim, Kutlu Payastı, Yıldırım Gürses ve Mustafa Seyran ders verdiği öğrencilerinden sadece bazılarıdır. Ayrıca Sevim Çağlayan, Behiye Aksoy, Neşe Karaböcek ve Sevim Şengül de kendisinden özel ders almışlardır.

0: düştüğüm yollar gibi sonsuzdur benim tasam. Bekleyelim olsa da razıyım kavuşmasam. Senin de yolun biter, diner gözünde yaşlar. Benim talihsiz yolum bittiği yerde başlar.
1: ...1958-59 yıllarında beste çalışmalarına başlayan Suat Say'ın, 1960 yılında Ankara Radyosu'ndaki memuriyetinden istifa ederek ayrıldı. Bu dönemde ilk plak kaydı olan Postacı'yı seslendi. Sahneye ise ilk kez 1967 yılında Ankara Luna Park'ta çıktı. İlk bestesi Gözlerimin Yaşını Silemiyorum adlı parça oldu.

bestelerinde 50'li yılların Arap müziğinden ve özellikle Mısır tarihindeki en büyük müzisyenlerden olan Muhammed Abdülvahap'tan etkiler yoğun bir şekilde görülen Say'ın ana tema olarak aşkı işledi. Yaylılar, Türk sanat müziğinde onun sayesinde önemli hale gelmiş, 60'larda Türkiye'de dinlenen ana akım müziğin arabesk ve fantezi formlara yaklaşmasına sebep olmuştu.

Suat Say'ın müziği, çok sesli ve dış kaynaklı müziğin öncülüğünü yapmasından dolayı, müzik otoriteleri eserlerini arabesk olarak değerlendirmiş ve bu sebeple eserleri TRT kurulundan geçememiştir. Nitekim günümüzde TRT arşivinde Say'ın sadece 3 eserinin yer aldığı görülür. Halbuki dikkatli incelendiğinde eserlerinin piyasa olarak nitelendirilmesinin büyük bir haksızlık olduğu ve eserlerinin makam ve usul bakımından çok ince motiflerle işlendiğini görmek mümkündür. Şarkılarının çoğunu musikimizin kıymetli icracılarının plak ya da albüm yapmakta tercih ettikleri görülür. Onun şarkıları bazen bir tavernada dans müziği olarak, bazen de Türk sanat müziği repertuarlarında bulmak mümkündür.

Dört evlilik yapan müzisyen, hayatının son dönemlerini Almanya'da dördüncü eşiyle beraber münzevi bir biçimde geçirdi. Karaciğer rahatsızlığı yüzünden tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hepatoloji Bölümünde 7 Aralık 2006 tarihinde hayatını kaybetti.

0: kâr olsun.
1: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
2: Müzik Radarı.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz yalnızca hain bir darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığı bir gece değil. Milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktığı, tarihi altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferidir ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılına ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, demokrasimizin ve milli birliğimizin yanında yer alan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyor. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti öncesinde Polonya'da yaptığı açıklamada Fethullahçı terör örgütüne değinerek FETÖ artık kullanım değeri bitmiş bir yapıdır. Bu örgütün şu anda yöneticilerinin adeta rehin tuttuğu bir kitle bulunmakta. Örgüte baş kaldırmayan bu taban var olduğu sürece örgüt bunların varlığını kullanarak yabancı servislere hizmet etmeye devam edecek dedi. Merhum eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya'da 88 yaşında tedavi gördüğü Kepez Devlet Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle belirlenen istisnalar dışında ilişiği kesilen veya kayıt hakkını kullanmayan öğrenciler, başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelere dönebilecek. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada hazırlanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vergi Denetim Kurulu, MASAK ve bilirkişi raporlarında para hareketleri, şirketler arasındaki mali ilişkiler ve çeşitli banka işlemlerine ilişkin tespitlere yer verildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Hunat Camii'nde şehitler için program düzenlendi. Vali Gökmen Çiçek ve İl Protokolü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Kayseri Garnizonu Kartal Şehitliği ile Asri Mezarlık Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, Kayseri bu milletin çimento şehirlerinden bir tanesidir. Bu milletin birlik ve beraberliğine kastedenlerin karşısında ilk dikilecek şehirlerden bir tanesidir dedi. İrade Bizim, Zafer Bizim sanat sergisi ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları konuştu.
2: Aslında 15 Temmuz haftası başladığı andan itibaren hem hepimizde bir gurur hem de kaybettiğimiz 251 canın hüznünü içimizde taşıyoruz. Özellikle dünden itibaren hepinizin bildiği gibi o karanlık gecede iki tane cennet kuşu vardı Kayseri'de. İki arkadaş, iki sırdaş, iki Kayseri'nin kız evladı, iki kahramanı Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit birlikte fedai can edip şehit olmuşlardı. Her zamanki gibi garnizon komutanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte, protokolümüzle beraber ilk etapta minnettarlığımızı ifade etmek adına şehidimiz Kübra Doğanay'ın anne ve babasına ve Cennet Yiğit'in anne ve babasına ziyarette bulunduk. Onlara minnettarlığımızı millet olarak, Kayserili olarak ifade ettik. Çünkü onlar iki tane kız evladı yetiştirmişlerdi. Ama bu memleket için hayatlarının baharında, daha gencecik yaşlarında cennet kuşu oldular, cennete uçtular. Biz iman ediyoruz ve böyle inanıyoruz.
1: AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okan'dan CHP'li Talas Belediyesi meclis üyesinin uyuşturucu suçlamasıyla yakalanmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada olayın kamuoyuna bilinçli ya da ihmalkar bir şekilde AK Parti meclis üyesiymiş gibi servis edilmesi kabul edilemez bir sorumsuzluktur. Gerçekler kısa sürede ortaya çıkmasına rağmen oluşturulmak istenen algı üzerinden AK Parti teşkilatımız hedef alınmıştır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Talas İlçe Başkanlığı tarafından Talas Belediyesi Meclis Üyesi ACA'nın uyuşturucu madde suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin yapılan açıklamada, yönetim kurulumuzun yaptığı değerlendirme sonucunda konunun tüm yönleriyle incelenmesi ve gerekli disiplin sürecinin işletilmesi amacıyla dosyanın Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Aile Akademisi tarafından LGS tercih süreci boyunca Hunat Hatun Medresesi'nde gençlere ücretsiz bir şekilde LGS tercih danışmanlığı hizmeti verilecek. Kırşehir-Kayseri Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında Almanya'dan memleketine gelmek üzere yola çıkan 3 kişi hayatını kaybederken sürücü yaralandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Zülfü Livaneli'yi konuk edeceğiz. Gürcü kökenli bir aileden gelmekte olan Zülfü Livaneli'nin babasının dedesi Ömer Bey, Livane Sancağı'nın yerel bir yöneticisi olan Yusuf Ağa'nın oğludur. Yusuf Ağa'nın yönetici olduğu köy, 93 Harbi olarak da adlandırılan 1877 Savaşı'nda Rus ordusu tarafından kuşatılır. Yusuf Ağa, 3. oğlu Ömer'i Erzurum bölgesi cephe komutanı Ahmet Muhtar Paşa'ya yazdığı mektubu iletmesi için gizlice köyden uzaklaştırır. Ömer'in köyden uzaklaşmasından 2 gün sonra köy Rus ordusu tarafından tamamen yok edilir. Aileden Erzurum'a gönderilen Ömer dışında herkes öldürülür. Bu sırada 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın Kafkasya Cephesi Komutanı, 1912 yılında kısa dönem sadrazamlık da yapan devlet adamı Ahmet Muhtar Paşa, Ömer'i yanına alarak özel muhafızı yapar.

Ahmet Muhtar Paşa'nın komutasındaki ordu, Rus ordusuna karşı yaptıkları Gedikler ve Yahniler savaşlarını kazanmalarına rağmen Erzurum Rus ordusunun işgaline uğrar. Tuna cephesindeki Rus ordularının yaklaşması üzerine İstanbul'a çağrılan Ahmet Muhtar Paşa'nın yerine gelen paşa, onun önerisiyle Ömer'in göreve devam etmesini ister. Rus orduları, Erzurum'u işgal ettikleri 9 Kasım 1877-13 Temmuz 1878 tarihleri arasında halka eziyet eder. Halkın çektiği bu eziyetlere sessiz kalamayan Mülazım Ömer Bey ve iki subay arkadaşı, bir kış gecesi Rus ordusunun komutanına pusu kurarak onu ve muhafızlarından birini öldürürler. Diğer muhafız kaçmayı başarır. Olayın duyulmasından sonra Ruslar geniş çaplı arama başlatırlar. Suikasttan kurtulan muhafızın tanıklığına başvurularak idam edilmek üzere suikastçılar aranır.

Ömer Bey ve arkadaşları bir önlem olarak hastaneye yatırılırlar. Rus muhafız tarafından tanınmamaları için çok az yemek verilerek zayıflatılıp, her gün katranla ovularak ölümcül hasta görüntüsü verilirler. Ruslar hastaneyi aradıklarında onları tanıyamaz. Ömer Bey ve arkadaşları kurtarma girişimine rağmen yine de tehlikededirler. Bu yüzden komutan onu ve arkadaşlarını Erzurum'dan uzaklaştırır. Ömer Bey'i kol ağası rütbesine yükselterek o sıralar Hüseyinlik olarak anılan köyde bulunan Harput Redif taburuna tayin eder. Kol ağası Ömer Bey burada o bölgede yaygın olarak yaşamakta olan Çeçen halkından bir kızla evlenip çocuk sahibi olur. Ömer Bey bir sefer sırasında öldüğünde oğlu Zülfikar 10 yaşındadır. Zülfikar Bey babası gibi devlet hizmetinde çalışır ve sorgu hakimi görevine getirilir.

Zülfü Livaneli'nin babasının babası olan Zülfikar Bey, iri yarı, heybetli, sert olduğu kadar sevecen bir hakimdir. Zülfikar Bey'in 3 erkek çocuğu da hakim olur. Bu 3 kardeşten en büyükleri ve Zülfü Livaneli'nin babası Mustafa Sabri Livaneli oğlu Yargıtay Başkanlığı'na dek yükselir. Zülfü Livaneli'nin babası Mustafa Sabri Livaneli oğlu 1940 tarihinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra savcı olarak atandığı Konya'nın Kaplıcalarıyla ünlü ilçesi Ilgın'da adliyenin arkasındaki konağın büyük bahçesinde dolaşırken gördüğü dava vekili Asım Bey'in 3 kızından ortancası olan Şükriye Hanım'la evlenir. Mustafa Sabri Livaneli oğlu ve Şükriye Hanım'ın Ömer Zülfü, Asım, Seyhan ve Ferhat adlarında 4 çocuğu olur.

ABD Fairfax Konservatuvarı'nı bitiren Zülfü Livaneli, bağlama çalmayı teyzesi Nazmiye Yücel'in eşi olan eniştesi Turhan Yücel'den, Ilgın'da yaşadığı yıllarda ve yaz tatillerinde öğrendiğinde eniştesi Turhan Bey'in kendisine hayatını değiştirecek bir sermayeyi hediye ettiğinden haberi yoktu ve o günlerden başlayarak hem kendi bestelerini hem de coverları yapmaya başladı. Güneş.

Sanatçı 1986'da Cengiz Aytmatov'un daveti üzerine Federica Mayor, Yaşar Kemal, Arthur Miller ve diğer ünlü sanatçı ve düşünürlerin katıldığı Kırgızistan ve daha sonra Vengen, Granada ve Meksiko City'de toplanan İSKİ Cool Forum'unda yer aldı. Livaneli, Elia Kazan, Jack Lang, Vanessa Redgrave, Arthur Miller gibi ünlü kişilerle birlikte dünya kültürünün ilerlemesi ve dünya sanatlarının gelişmesine katkıda bulunmak üzere çalışmalarda bulundu.

1996 yılında Paris'te merkezi bulunan UNESCO tarafından büyükelçilik verilen sanatçı Livaneli, 1978 yılında yaptığı Nazım Türküsü adlı albümde Nazım Hikmet'in şiirlerinden bestelediği şarkıları bir araya getirdi. Sanatçı, Araf'ta Bir Çocuk, Geçmişten Geleceğe Türküler, Orta Zekalılar Cenneti, Diktatörle Palyaço, Leyla'nın Evi, Sevdalım Hayat, Son Ada, Kardeşimin Hikayesi ve birçok kitap yazarak piyasaya sürdü. Bunun yanında Livaneli, 19 Mayıs 1997 tarihinde Ankara Hipodrom Meydanı'nda verdiği konsere 500 bin kişinin katılmasıyla Türkiye'nin en büyük konserini gerçekleştirme unvanını kazanmıştır.

Nasıl severim bir bilsen, Köroğlu'nu, Karayılan'ı, meçhul askeri, sonra Pir Sultan'ı ve Bedrettin'i, sonra kalem yazmaz bir nice sevda. Bir bilsen onlar beni nasıl severdi, bir bilsen Urfa'da kurşun atanı, minareden, barikattan, selvi dalından, ölüme nasıl gülerdi, bilmeni mutlak isterim. Duyuyor musun?

Sanatçı tüm bunların yanında 1964 yılında okul arkadaşı Ülker Tunçay ile evlendi. 66 yılında Aylin isimli bir çocuğu oldu. Kızı Aylin Livaneli eğitimi ve yaptığı pek çok işten sonra müzikle ilgilenmiş ve 5 albüm çıkarmıştır. Sanatçı bunların yanında müziğiyle birçok ulusal ve uluslararası ödül aldı ve eserleri Joan Baez, Maria Frantori, Maria del Mar Bonet, Le Mansam, Sezen Aksu gibi yerli ve yabancı sanatçılar tarafından yorumlandı. Kültür, sanat ve politika alanında faaliyet gösterdi. Sanat yaşamı boyunca 300'e yakın besteye ve 30 film müziğine imzasını attı. 91.8 Radyo Radar'da sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Zülfü Livaneli ile karşınızdaydık. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçımızla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz yalnızca hain bir darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığı bir gece değil. Milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktığı, tarihi altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferidir ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılına ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, demokrasimizin ve milli birliğimizin yanında yer alan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyor. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti öncesinde Polonya'da yaptığı açıklamada Fethullahçı terör örgütüne değinerek FETÖ artık kullanım değeri bitmiş bir yapıdır. Bu örgütün şu anda yöneticilerinin adeta rehin tuttuğu bir kitle bulunmakta. Örgüte baş kaldırmayan bu taban var olduğu sürece örgüt bunların varlığını kullanarak yabancı servislere hizmet etmeye devam edecek dedi. Merhum eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya'da 88 yaşında tedavi gördüğü Kepez Devlet Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle belirlenen istisnalar dışında ilişiği kesilen veya kayıt hakkını kullanmayan öğrenciler başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelere dönebilecek. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada hazırlanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vergi Denetim Kurulu, MASAK ve bilirkişi raporlarında para hareketleri, şirketler arasındaki mali ilişkiler ve çeşitli banka işlemlerine ilişkin tespitlere yer verildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Hunat Camii'nde şehitler için program düzenlendi. Vali Gökmen Çiçek ve İl Protokolü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Kayseri Garnizonu Kartal Şehitliği ile Asri Mezarlık Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, Kayseri bu milletin çimento şehirlerinden bir tanesidir. Bu milletin birlik ve beraberliğine kastedenlerin karşısında ilk dikilecek şehirlerden bir tanesidir dedi. İrade Bizim, Zafer Bizim sanat sergisi ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları konuştu.
2: Aslında 15 Temmuz haftası başladığı andan itibaren hem hepimizde bir gurur hem de kaybettiğimiz 251 canın

0: yüzünü içimizde taşıyoruz. Özellikle dünden itibaren hepinizin bildiği gibi o karanlık gecede iki tane cennet kuşu vardı Kayseri'de. İki arkadaş, iki sırdaş, iki Kayseri'nin kız evladı, iki kahramanı Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit birlikte fedai can edip şehit olmuşlardı. Her zamanki gibi garnizon komutanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte, protokolümüzle beraber ilk etapta minnettarlığımızı ifade etmek adına şehidimiz Kübra Doğanay'ın anne ve babasına ve Cennet Yiğit'in anne ve babasına ziyarette bulunduk. Onlara minnettarlığımızı millet olarak, Kayserili olarak ifade ettik. Çünkü onlar iki tane kız evladı yetiştirmişlerdi. Ama bu memleket için hayatlarının baharında, daha gencecik yaşlarında cennet kuşu oldular, cennete uçtular. Biz iman ediyoruz ve böyle inanıyoruz.
1: AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okan'dan CHP'li Talas Belediyesi meclis üyesinin uyuşturucu suçlamasıyla yakalanmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada olayın kamuoyuna bilinçli ya da ihmalkar bir şekilde AK Parti meclis üyesiymiş gibi servis edilmesi kabul edilemez bir sorumsuzluktur. Gerçekler kısa sürede ortaya çıkmasına rağmen oluşturulmak istenen algı üzerinden AK Parti teşkilatımız hedef alınmıştır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Talas İlçe Başkanlığı tarafından Talas Belediyesi Meclis Üyesi ACA'nın uyuşturucu madde suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin yapılan açıklamada, yönetim kurulumuzun yaptığı değerlendirme sonucunda konunun tüm yönleriyle incelenmesi ve gerekli disiplin sürecinin işletilmesi amacıyla dosyanın Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Aile Akademisi tarafından LGS tercih süreci boyunca Hunat Hatun Medresesi'nde gençlere ücretsiz bir şekilde LGS tercih danışmanlığı hizmeti verilecek. Kırşehir-Kayseri Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında Almanya'dan memleketine gelmek üzere yola çıkan 3 kişi hayatını kaybederken sürücü yaralandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
4: Rahatsız oldunuz değil mi? Hemen düğmeye uzandınız. Kanalı değiştirerek içerideki gürültüden kurtulsanız da asıl gürültü dışarıda. Korna çalma, huzurumu çalma.
2: Müzik Radarı.

anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim ilkbahar sabahı. Sen sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadınım.

eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi hazır.

bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz yalnızca hain bir darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığı bir gece değil. Milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktığı, tarihi altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferidir ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılına ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, demokrasimizin ve milli birliğimizin yanında yer alan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyor. 15 Temmuz şehitlerimize rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti öncesinde Polonya'da yaptığı açıklamada Fethullahçı terör örgütüne değinerek FETÖ artık kullanım değeri bitmiş bir yapıdır. Bu örgütün şu anda yöneticilerinin adeta rehin tuttuğu bir kitle bulunmakta. Örgüte baş kaldırmayan bu taban var olduğu sürece örgüt bunların varlığını kullanarak yabancı servislere hizmet etmeye devam edecek dedi. Merhum eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya'da 88 yaşında tedavi gördüğü Kepez Devlet Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle belirlenen istisnalar dışında ilişiği kesilen veya kayıt hakkını kullanmayan öğrenciler başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelere dönebilecek. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada hazırlanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vergi Denetim Kurulu, MASAK ve bilirkişi raporlarında para hareketleri, şirketler arasındaki mali ilişkiler ve çeşitli banka işlemlerine ilişkin tespitlere yer verildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Hunat Camii'nde şehitler için program düzenlendi. Vali Gökmen Çiçek ve İl Protokolü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Kayseri Garnizonu Kartal Şehitliği ile Asri Mezarlık Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, Kayseri bu milletin çimento şehirlerinden bir tanesidir. Bu milletin birlik ve beraberliğine kastedenlerin karşısında ilk dikilecek şehirlerden bir tanesidir dedi. İrade Bizim, Zafer Bizim sanat sergisi ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları konuştu.
2: Aslında 15 Temmuz haftası başladığı andan itibaren hem hepimizde bir gurur hem de kaybettiğimiz 251 canın hüznünü içimizde taşıyoruz. Özellikle dünden itibaren hepinizin bildiği gibi o karanlık gecede iki tane cennet kuşu vardı Kayseri'de. İki arkadaş, iki sırdaş, iki Kayseri'nin kız evladı, iki kahramanı Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit birlikte fedai can edip şehit olmuşlardı. Her zamanki gibi garnizon komutanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte, protokolümüzle beraber ilk etapta minnettarlığımızı ifade etmek adına şehidimiz Kübra Doğanay'ın anne ve babasına ve Cennet Yiğit'in anne ve babasına ziyarette bulunduk. Onlara minnettarlığımızı millet olarak, Kayserili olarak ifade ettik. Çünkü onlar iki tane kız evladı yetiştirmişlerdi. Ama bu memleket için hayatlarının baharında, daha gencecik yaşlarında cennet kuşu oldular, cennete uçtular. Biz iman ediyoruz ve böyle inanıyoruz.
1: AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okan'dan CHP'li Talas Belediyesi Meclis Üyesi'nin uyuşturucu suçlamasıyla yakalanmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada olayın kamuoyuna bilinçli ya da ihmalkar bir şekilde AK Parti Meclis Üyesi'ymiş gibi servis edilmesi kabul edilemez bir sorumsuzluktur. Gerçekler kısa sürede ortaya çıkmasına rağmen oluşturulmak istenen algı üzerinden AK Parti teşkilatımız hedef alınmıştır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Talas İlçe Başkanlığı tarafından Talas Belediyesi Meclis Üyesi ACA'nın uyuşturucu madde suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin yapılan açıklamada, yönetim kurulumuzun yaptığı değerlendirme sonucunda konunun tüm yönleriyle incelenmesi ve gerekli disiplin sürecinin işletilmesi amacıyla dosyanın Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Aile Akademisi tarafından LGS tercih süreci boyunca Hunat Hatun Medresesi'nde gençlere ücretsiz bir şekilde LGS tercih danışmanlığı hizmeti verilecek. Kırşehir-Kayseri Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında Almanya'dan memleketine gelmek üzere yola çıkan 3 kişi hayatını kaybederken sürücü yaralandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Müzik Radarı.

masamızda bir şişe şarap. Gecelerden bir gece bezginiz. Üstelik adam akıl.